yaşamak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 29, İzmir güneşli 39, Antalya güneşli 43, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Doğada ne varsa bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm enerjisiyle ve tüm hızıyla başlıyor efendim 29 Temmuz 2026 Kova Burcu'ndaki bir dolunayla tüm agresyonumuz, gerginliğimiz, enerjimiz aman da aman mesajlar da gelmiş 0549-204-0104'de yazabilirsiniz efendim. Güzellikler gelsin, iyi insanlar gelsin başınıza, güzel şeyler gelsin diyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz.

takvimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 28 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.38, euro 53.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.145, çeyrek altın 10.421 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la Günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Günaydın Aygül'üm, İstihan ben, Ankara'dan iyi yayınlar dilerim. Bir şey soracağım, bu İkizler Burcu ile insanların alıp veremedikleri ne yahu? Sosyal medyada her yerde İkizler Burcu'nu gömüyorlar. Hiç o dallara basmıyorum ama bozuluyorum yani diyor. Yok hayatım, İkizler Burcu en sevdiğimiz. İyi ki var ikizler. İkizler olmasa biz kimle konuşacağız? Kime derdimizi anlatacağız? Kim derdini bize anlatacak?

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Bu kapsamda öğrencilerin ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri hedeflendi. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları banka hesaplarını, IBAN ve kart bilgilerini başka kişilere kullandırmamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın uyarısında bulunuldu. Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri orman teşkilatıyla koordinasyon içinde karadan, havadan ve denizden denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan alınan tedbirleri uymaları istenirken ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenskiy açıklamasında, başkanla Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım ifadelerini kullandı. İsviçre'de sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla ülkenin birçok bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili, aksi yönde akıcı devam ediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara az bulutlu 29, İzmir güneşli 39, Antalya güneşli 43, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Orijinal Çamlıca Gazoz.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Sıcacık Adana sabahından günaydın Aygül'üm. Sen deyim Didem demiş. Günaydın hayatım, güzel bir gün olsun. Bugün Kova burcunda bir dolunay var. Hayatınızda biraz sıkışmışlık hissi, korkular, kaygılar tetiklenebilir. Ama normal. Bunlar bizim gelişim süreçlerimiz. Hayatına nereden baktığımız önemli. Bazı şeyleri aşmak, bazı zorlukları aşmak aslında bizi güçlü kılar. Bunlar bazen boş laf gibi gelse de sizlere aslında asla boş laf değildir.

0: Biri yazmış günaydın sabah neşemiz diyor. Kızlarım sana günaydın dedi Aygül'üm. Bak dinle demiş hemen bakalım.
1: Günaydın Aygül.
0: Günaydın canlarım. Günaydın Aygül'üm. İki gündür evlere sığamıyorum. Kalbim sıkışıyor, darlanıyor demiş. Aman canım benim ya. Sağlık olsun. Sağlığımız olsun yeter.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bakırköy Zeytinburnu, Topkapı Ok Meydanı hattında yer yer yoğunluk yaşanıyor. Mahmut Bey Kağıthane arasında trafik zaman zaman ağır seyrediyor. Anadolu yakasında Kozyatay Göztepe ve Uzunçayır çevresi yoğun devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkisini sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.38, euro 53.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.145, çeyrek altın 10.421 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Smokin bizim işimiz.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı.
4: Baba!
3: Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: İklimsa. Reklam.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Bu kapsamda öğrencilerin ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri hedeflendi. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları banka hesaplarını, IBAN ve kart bilgilerini başka kişilere kullandırmamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın uyarısında bulunuldu. Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri orman teşkilatıyla koordinasyon içinde karadan, havadan ve denizden denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan alınan tedbirleri uymaları istenirken ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenski açıklamasında, başkanla Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım ifadelerini kullandı. İsviçre'de sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla ülkenin birçok bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 29, İzmir güneşli 39, Antalya güneşli 43, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor. Radyo
3: D. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
11: Yıldız. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Şu an yolda olanlar, bizi izleyenler, Kova Dolunay'ından etkilenenler. Didem'cim yazmış. Didem günaydın. MK gelmiş. Günaydın. Günaydın İlhan Perim. Her gün iş yerindeki arkadaşlarla yemek yiyip bulaşıkları bana bırakıyorlardı. Ama bulaşık benim görevim değil. Bugün baktım bulaşık duruyor. Hepsini toplayıp çöpe attım diyor. İşte bu tam Kova Dolunay stresi.
1: Ben sana ne yanılmışım

0: kimin aynısı iş?
1: Öyleyse çok... Günaydın Aygül'üm demiş. Günaydın Meltem ben. Günaydın Meltem'cim. Günaydın Aygül Hanım'cım. Nilüfer ben çok güzel bir gün olmasını diliyorum. İnşallah canım benim güzel bir gün olsun. Bugün Kova Burcu'nda bir dolunay var. Evet biraz sakin, stresli olabiliriz. Enerjimiz biraz zor ve sıkışmış olabilir ama bizim halledemeyeceğimiz...

0: kurallarını sundu. Radyo D.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: yaşınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı astrolojiye inanmam deyip gizli gizli burç yorumu okuyanlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içinde

0: Ay günaydınla günaydın. Günaydın. Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Efendim şimdi hazırsak yine güzel bir davetiye vereceğiz. İstanbul Festivali görkemli sahnesinde en sevilen yıldızları ağırlıyor. Güzel bir çift kişilik bilet vereceğiz. Tabii bana yazan kişiye birazdan soracağım bir soru olacak. Ona istinaden 2 Ağustos Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserine bir çift kişilik bilet vereceğim. Efendim o yüzden radyodayı çok iyi bir şekilde takip ediyorsunuz.

0: para kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Şimdi efendim 2 Ağustos Gökhan Türk ben Ajda Pekkan konseri için sorumuzu soruyorum. 0549-204-0104 bugün hangi burçta hangi dolunay gerçekleşiyordu? Kimin dolunayı vardı? Hadi bakalım. Bir WhatsApp'tan ilk yazan kişiyi arayacağım. Bana söylerse hangi dolunay olduğunu hemen konser biletini kazanıyor. Peki, bakalım. Soruyoruz Dilara'ya. Günaydın.
2: Merhaba. Günaydınlar.
1: Nasılsın Dilara?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Ajda Pekkan, Gökhan Türkmen konserine hazır mısın bakalım? Hangi burçta oluyormuş bu dolunay öğrenelim.
2: Hazırım. Kova burcunda oluyor diye biliyorum. Biraz astroloji takip ediyoruz.
1: Ooo süper. Harikasın.
2: Ailecek.
1: O zaman kazandın diyoruz. İletişim bilgilerini alıyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. İyi eğlenceler diliyoruz.
2: Teşekkürler.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.38, euro 53.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.145, çeyrek altın 10.421 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün o zaman olur mu? Yani

Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Bugün tabii Kova burcunda bir dolunaydan söz ettik, biliyorsunuz. Biraz olsun böyle işlerinizin sıkıştığını, biraz yorulduğunuzu, yıprandığınızı hissediyor olabilirsiniz ama çok kimsenin ilgisiyle büyümemeye çalışın. Kimsenin sessizliğiyle de küçülmemeye çalışın. Yani şu an biraz insanlar sessiz olabilir ya da beklentileriniz çok yukarıda olabilir. Kendine değer veren insan başkasının ilgisini dilenmez. Çünkü bilir ki gerçek sevgi bekletmez. Gerçek değer hissettirir. Ve gerçek bağ insanın içine huzur verir diyoruz. Bugün kendinize lütfen bir söz verin. Kova dolunayının sıkışmışlığı, siniri, agresyonundan biraz uzak durun. Enerjinizi temiz tutun. İyi duygular hissedin. Her şey yoluna girecek. Biraz zaman alabilir ama inanın bana çok güzel günler çok yakın zamanda diyoruz. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte radyoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Bu kapsamda öğrencilerin ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri hedeflendi. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları banka hesaplarını, IBAN ve kart bilgilerini başka kişilere kullandırmamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın uyarısında bulunuldu. Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri orman teşkilatıyla koordinasyon içinde karadan, havadan ve denizden denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan alınan tedbirleri uymaları istenirken ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenskiy açıklamasında, başkanla Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım ifadelerini kullandı. İsviçre'de sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla ülkenin birçok bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 29 Temmuz Çarşamba gününde hafta ortasında Radyo T'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Popüler müziğin yine başarılı isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Yeni saatin açılışını Yangın Yeri ile Elif Buse Doğan'la yaptık. Bu kez 30-31 Temmuz'da Radyo T ve DreamTürk sponsorluğunda Antalya Açık Hava'da iki güzel konsere imza atacak olan Tantaşçı konuğumuz oluyor. Gidişat şimdi Radyo T'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: olacak ya sen gidip TL geri döneceğiz, ayrılmayın.
1: Radyo T. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D Top 20.
6: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de.

0: Sertünsüz.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo D.
5: Merhaba, ben Ümit Sayın. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
6: Yine

Özellikle çalışan bir anne babaysanız bu haber sizi biraz daha ilgilendirebilir. New York'ta ilginç bir uygulama başlatılmış. Ebeveynlere nefes aldıracak dikkat çekici bir uygulama başlatılmış. Belediye 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz ebeveynlere özel akşam molası programını hayata geçirmiş. Nasıl oluyor bu? Çocuklar eğitimli görevliler eşliğinde oyun, spor ve sanat etkinliklerine katılıyor. Aileler de 4 saat boyunca kendilerine zaman ayırabiliyorlar ve nefes alıyorlar. Yani onların tabiriyle. Uzmanlar özellikle geniş aile desteğinin azaldığını ve günümüzde bu tür uygulamaların ebeveynlerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyorlar. Zaman zaman bunu özellikle Türkiye'de de yaşıyoruz. Şehirlerin büyük olmasıyla birlikte özellikle anneanneler, babaanneler, dedeler çok fazla gelemiyorlar. Gelemeyince anne babalar yalnız kalıyor ve onlar da gün içerisinde çalışıyorlarsa akşam da çocuklarla ilgileniyorlar ki ilgilenmek zorundalar. Doğrusu da o. Ama bu tarz uygulamalar belki Türkiye'de de olursa biraz daha iş görür diye, nefes aldırır diye düşünüyorum. Güzel bir uygulama, hemen paylaştım. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz programlar için radyoday.com'dan podcastler bölümüne ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ve aynı zamanda orada özgün içeriklerimiz de var. Farklı kategorilerde farklı içeriklere de ulaşabilir. Yeniden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. radyoday.com'dan ve uygulamamızdan Radyo D podcastler sizi bekliyor. Kaçırmayın. Ne kolay.

0: Yolumuz oldu, az sonra yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.614 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.439 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Yine bu yaz yeni parçasını bizimle buluşturdu. Akşamüstüyle Yalın Radyo'da Ede dinledik. Parçanın sözü ve müziği de kendisine ait. Haziran ayından bu yana keyifle dinlemeye devam ettiğimiz parçalardan biri. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'daydınız. Ben Aykut Balcı, mikrofondaydım. Az sonra Çağlar Demirel burada olacak. Ve Çağlar da şu anda karşımda, stüdyoda. Biraz erken geldi bugün. Çağlar, hoş geldin.
1: Ve ben geldim Aykut. Ne haber, nasılsın, iyi misin?
0: Çok çok iyiyim, çok sağ ol. Erken geldim bugün stüdyoya. Sana devredeceğim stüdyoyu. Ama iyi ki de erken geldin, çünkü bugün seni de ilgilendiren ilginç bir konu vardı. Onu konuşalım istiyorum. Gerçekten çok ilginç. İlginç bir bilgi var elimde. Merak ediyor musun?
1: Çok merak ettim.
0: Süper.
1: Ya acayip meraklandım abi. Nedir acaba? Seni ilgilendiren konu deyince umarım kötü bir şey yok bu işin sonunda.
0: Yok yok, kötü bir şey yok. Bak şimdi, Türkiye'de 1 milyon 177 binden fazla kişinin soyadı Yılmaz'mış. Tamam mı? 81 ilin 58'inde en yaygın soyadı Yılmaz olarak çıkıyormuş. Buraya kadar normal. Yani seni ilgilendirmiyor. Ama ikinci soyad ne biliyor musun? Yani en çok Türkiye'de kullanılan soyad ne biliyor musun?
1: Demirel mi?
0: Demirel değil ama Demir. Demirmiş yani. Yani ucundan yakasından yakalamış oldun. Sana soracağım. Yani bunun bir hikayesi var mı?
1: Nasıl,
0: yani senin soyadının bir hikayesi var mı? Her soyadının bir hikayesi var ama. Birinci sorum şu olsun. Niye bu kadar çok Yılmaz soyadı kullanılıyor Türkiye'de sence? İkincisi, senin soyadının hikayesini merak ettim.
1: Yılmaz olmasının sebebi sanırım Türk'ün Yılmadan işinin ehli ve her girdiği işi başarıyor olmasından dolayı bir Türk vatandaşının. Bundan dolayı da soyadı kanunuyla beraber Yılmaz diye konmuş olabilir böyle atasından itibaren. Birinci sorunun cevabı bu. İkinci sorunun cevabı da benim soyadım Demirel. Benim kütüğüm Antep. Ve Antep'in Fransız işgaline karşı Antep'e gazilik unvanını veren bir aileden geliyorum ben. Nizip'te silah yapan cepheye babamın, daha doğrusu dedemin amcaları hep cepheye silah dökerlermiş. Büyük baba falan da. Ve dediğim gibi Antep'e gazilik unvanını veren aileden geliyoruz. O yüzden de silah yaptıkları için soyadımız Demirel olarak soyadı kanunuyla beraber böylelikle üzerimize pelesenk olmuş.
0: Harika, süper. Zaten o bölgelerde çok yaygınmış Demir soyadı. Senin de söylediğin gibi doğu bölgelerimizde. Yılmaz, Demir, Kaya, Çelik, böyle güçlü anlamlar taşıyan soyadları. O yüzden çok yaygın. Bir de dediğin gibi meslekler, işte ailelerin özellikleri, karakterler soyadı kanunundan sonra insanlara verilmiş. Peki yani hikaye bu. Yılmaz var mı bizim çevremizde hiç, Yılmaz soyadlı? Şöyle bir bağırsan, Yılmaz soyadlı var mı diye...
1: Yok, ben hani Yılmaz ismi gördüm ama soy isim görmedim hiçbir zaman. Bir... Emlakçımın adı
0: öğle
1: Yılmaz.
0: Öğle tatilinde şimdi ben yemekhaneye gittiğimde bir bağıracağım. Yılmaz soyadlı var mı aramızda diye. Kesin bir iki tane çıkar, çünkü 1 milyonun üzerindeymiş, baksana. Gerçekten öyle.
1: Ya. Yeni gelen stajyerlerimiz var Demirören Medya Lisesi'nden. Bir de oraya sormak lazım bu yeni stajyerlere. Bayağı bir çoklar. Sorayım bakalım, Yılmaz soyadını taşıyan aramızda stajyer var
0: kesinlikle
1: mı diye.
0: Kesinlikle vardır. Belki... WhatsApp hattımız üzerinden de eğer varsa şu an bizi dinleyenler, onlar da yazabilirler. İlginç haberlerden biriydi. Biliyor muydun peki daha önce bu bilgiyi?
1: Yok abi, ilk defa karşılaştım. Bu sorunun cevabını bu şekilde biliyordum ama aklıma böyle bir soru sorabileceğin hiç gelmedi. Özellikle bu yayın platformunda da bu şekilde. Ama güzel oldu, ilginç. Bir kez daha soyadımı ve ataları böylelikle senin sayende yad etmiş oldum.
0: Harika, süper. O zaman ne yapalım? Bugün herkes bir soyadının hikayesini düşünsün bence. Biz de radyoda böyle bir konuşalım hep beraber. Herkes soyadının hikayesine bir baksın. Bizimki mesela Balcı. Sıradan gidiyormuş. B harfine denk gelmiş. Bal, bala, bala, bulu, balcı falan diye. O şekilde vermişler. Öyle diye hatırlıyorum.
1: Yani o çok tatlısın, güzelsin, şekercimi, baban senin şarkısı da sana gelsin o zaman. Aykut Balcı.
0: Peki, iyi yayınlar Çağlar. Saat 13'te yine stüdyodaydı, bir konuğun olacak sanırım bugün.
1: Evet, Aybüke Alabere, popüler müzikte genç, başarılı kadın vokal. Onunla beraber saat 1 itibariyle güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da yine her zaman olduğu gibi gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları Aykut Balcı bütün enerjisiyle radyoda edeydi. Ve ben aynı zamanda bayrağı devralıyorum. Yeni saatle beraber de size eşlik etmeye devam edeceğim.
0: Tamam, süper. Aybüke'ye soyadının hikayesini sormayı unutma. İyi yayınlar.
1: Evet, Aybüke Alabere şey gibi geliyor, tekerleme gibi geliyor. Bir soracağım bakalım.
0: Peki, tamam. Hadi iyi yayınlar, görüşmek üzere. İyi bir çarşamba olsun herkese.
1: Aykut, teşekkür ediyorum. Görüşürüz, bay bay.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Garanti BBVA Emeklilik.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

hafta ortasında çarşamba günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları da zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktada. Ben Çağlar Demirel, herkese bir kez daha keyifli günler.

0: İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları ağırlıyor. Festival Park Yeni Kapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde konserlere baktığımda 2 Ağustos'ta başlıyor. Gökhan Türkmen'den Ajda Pekkan'a, Serdar Ortaç'tan Derya Bedavacı'ya, Özcan Deniz'den Sagopa Kajmer'e, Mor ve Ötesi, Tiesto, Semih Cenk, Yıldız Tilbe. Ta ki 13 Ağustos'a kadar say say bitmiyor. Elimde de aynı zamanda 5 günlük kombine bilet var. Ve bu bilet için yapmanız gereken tek şey, kazandırmaya başlayacağım. Günün şansı bir çifti İstanbul Festivali için kombine biletin sahibi olabilir. Kulağınızın radyonuzda olması yeterli. Dediğim gibi Radyo D'de belki de bu kombine bileti kazanan her an siz olabilirsiniz.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Rain Man, sen var ya. Yok be.

0: Fertiz.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

sana. Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Kulağınız burada olsun çünkü dakikalar sonra Radyo D'de günün şanslı isimleri kazanabilir. O şanslı ismi belirleyeceğim. Bakalım bugünün kazananı kim olacak? Bunun için yapmanız gereken tek şey kulağınızın burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olması yeterli. Rast'ı mevzu derinle geride bıraktık. Bu kez Gülşan burada. Yeni biriyle. Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.600 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.04'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.149, çeyrek altın 10.426 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

MXGP Türkiye, Dünya Motokres Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Ege Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da. Bir de aynı zamanda 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive, 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma günü Selim Pentagram Ceza ve 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazarsa Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz bir sahne alacak. Şu an itibariyle günün şanslı ismi kombine biletin sahibi olabilir Afyon Motofest 2026 için. Yapmanız gereken çok kolay ve biz de aynı zamanda 2-6 Eylül tarihleri arasında canlı yayın aracımızla Radyo D olarak oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktaracağız. Biletler de aynı zamanda vidipass.com'da da satışta. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi şu an itibariyle 0549-204-0104'e adını soyadını yazan Gülüş Şanslı ismi 5 günlük kombine biletinin sahibi olacak Afyon Motofest 2026'nın. Dediğim gibi adını soyadını 0549-204-04'e yollayan günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber Afyon Motofest'in 5 günlük kombine biletinin sahibi olacak. Hadi kazanmak için bekliyorum mesajlarınızı.

Hemen hatırlatayım, MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. Motosikletler pistte, yıldızlar da sahnede olacak. 2 Eylül günü başlıyor çarşamba ve 6 Eylül pazar günü de son bulacak. Say say bitmiyor. Emre Fel'den Sefo'ya, Demet Akalın'a, Ceza'ya, Pentagram'a, Emre Altuğ'ya, Derya Bedavacı'ya, Murat Boza, Ece Seçkin'e kadar birçok isim. Afyon Motofest yine aynı zamanda dediğim gibi motocross şampiyonası, Avrupa'nın en büyük motosiklet festivalinde sahne alacak. Siz de 5 günlük elimde kombini bilet var. Dediğim gibi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu 5 günlük kombine biletin sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay. Sevdiğinizle beraber buraya gidebilmek için harikulade bir fırsat diyebilirim. Hemen 0549-204-0104'e yani radyoda WhatsApp hattına adınızı soyadınızı hızlı bir şekilde bana Radyo D'ye yollamanız yeterli. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Hızlı çalışan parmaklarınızı ve bana gelen mesajları görmek istiyorum. Birazdan kazananı belirleyeceğim ama öncesinde Zeynep Salih Yenidenle. Şimdi burada Radyo D 104'te. Düştüm.

0: Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyodaydı her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Genç, başarılı bir kadın vokal Aybüke Albere stüdyodaydı. Şu an konuğum. Aybüke, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Hatasız söyledim bu sefer soy ismini. Ya hep ben böyle Albere, Albere hep Albere falan bilmiyorum. Yani Albere olduğunu bilerek hep Albere derdim ama bu kez hatasız söyledim.
1: Ama biz sizin için öyle de olabiliriz.
0: Aybüke Albere Stüdyo D'de konuğumuz. Öncelikle yeni çalışman da hayırlı uğurlu olsun. Çakkı'dı. Özellikle bu aralar popüler müzik listelerinde cover projeler de bir hayli dikkat çekiyor. Biraz seni tanıyalım. Aybüke Albere'yi yeni duyanlar da var.
1: Evet.
0: Aybüke Albere kimdir? Kısaca kendinden bahseder misin?
1: Aybüke Albere şarkıcı ve söz yazarı bir müzisyendir. Böyle özetleyebilirim kendimi.
0: Yok. Platform senin platformun. Stüdyoda senin kendini anlatman gereken bir platform. Hiçbir şeyi özetleme, bana anlatmaya çalış. Yani Aybüke Albere kimdir? Müziğe nasıl başladı mesela? Nasıl bir aileden geliyor? Kısaca seni tanıyalım. Eğitim hayatını tanıyalım. Seni tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben İzmirliyim. İzmir doğumluyum.
0: Tamam, süper.
1: Küçük yaşlardan beri o tabii ki o klasik mevzu bende de vardı. İşte ayna karşısında tarakla şarkı söyleyen ve zıplayarak işte klip çeken o küçük kız çocuğu.
0: Evet.
1: Sonrasında lise grubumla müzik yapmaya başladım.
0: Hı hı.
1: Devamında üniversitede de konservatuar denemelerim oldu ama ben o konuda pek başarılı olamadım. Sanat tarihi mezunuyum ben. Onun dışında 19 yaşımda bir internet yarışmasıyla Murat Boz'a vokalistliğe başladım.
0: Hı hı.
1: Profesyonel müzik hayatım öyle başladı aslında.
0: Geri vokallikten solo kariyer adım atmış oldun.
1: Aynen öyle. Sonrasında İzmir'den İstanbul'a gelgitler var. Derken sonrasında işte Soner Sarıkabadayı ile bir 3 sene bir çalışmamız var.
0: Yine geri vokallikte.
1: Tabii. Sonra Edis'le yine Edis'e back vokal yaptık bir dönem var. Sonrasında da 2018'de çıktı ilk şarkım aslında. Olmuş bayağı. Ben anlamadım da nasıl geçti zaman.
0: Biraz daha öne doğru gelsene sandalyenle beraber. Aynen, gel. Ne kadar mikrofona yakın o kadar iyi.
1: Tamam, iyi miyim?
0: Evet, çok iyisin.
1: Tamam, süper. 2018'de ilk şarkım çıktı. Onur Özdemir şarkısı, Ne Diyorsan.
0: Tamam.
1: Sonrasında devam etti aslında. Biraz tabii ki çok fazla seri üretim yapamadım. Çünkü ben haftanın en az 4-5 günü canlı müzik yapan İstanbul'da ve bir işte İzmir'de, Ankara'da öyle bir kariyerim var.
0: Kendini 3 kelimeyle nasıl tanımlarsın?
1: Kendimi 3 kelimeyle.
0: Aslında sana özetlettirmeyecektim hiçbir şeyi. Ama hadi dedim özetlerini anlat, ama anlatırken de 3 kelimeyle kendini ifade edecek olsan Aybüke Albere 3 kelimeyle nasıl biri?
1: Aybüke Albere 3 kelimeyle nasıl biri? Bu zor oldu ya.
0: Yok, çok kolay.
1: Valla.
0: Evet. Rahat ol ya.
1: Ben tam bir İzmirliyim.
0: Tamam. Bu 3 kelimeyi geçti ama ben tam bir İzmirliyim 3 kelime.
1: Tamam, Aybüke Albere İzmirli. Dinamik ve şarkıcı. Üçüncü kelime de bu olabilir. Çünkü gerçekten sadece muhtemelen yani ilkokuldan beri elimde mikrofon var benim. Şu hareket. O yüzden şarkıcı benim için çok uygun.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: İyi, öyle olsun. Madem öyle. Seni ilk kez dinleyecek olanlara kendini 3 kelimeyle çok güzel bir şekilde tanımladın ama çocukluk hayalindeki böyle Aybüke ile bugünkü Aybüke aynı kişi mi?
1: Öyle aslında, doğru. Ya hayal ettiğim kişi o kişiyim bence. Buna böyle geri dönüp baktığımda da çok düşünüyorum. O yüzden de gurur da duyuyorum kendimle. Küçükkenki halim beni görse muhtemelen bana hayran olurdu. O yüzden neydi, soru unuttum ben, benim biraz kafam.
0: Bugünkü Aybüke ile aynı kişi mi? O günkü Aybüke ile bugünkü Aybüke.
1: Aynı. O ilkokuldaki bir tane gülümseyen bir fotoğrafım var hatta, böyle gerçekten beni yansıttığını düşündüğüm. O kişiyim hala.
0: Peki vazgeçmeyi düşündüğün bir dönem oldu mu?
1: Dönem tabii ki, yani periyodik olarak vazgeçmeyi düşünüyorum. Düşünmüyorum diyen de bilmiyorum, yalan söylüyor gibi geliyor bana ya da sırrını versin, çok isterim. Dönem dönem vazgeçtiğim oluyor ama tabii ki de vazgeçilecek bir şey değil. İnsan hayallerinden vazgeçmesin.
0: Peki kendi single'larınla mı çıkmayı planlıyorsun? Hep böyle cover'larla karşımızdasın. Hep mesela Tatlı yok. Kaçık var Yonca Evcimik'ten, Kenan Doğulu'ndan Çakkı'dı var.
1: Evet doğru, onun öncesinde de Kalbi'nin söz müziği olan Hediye var aslında.
0: Hediye var. Ya,
1: benim yazdığım Aklım Kalır var. Yine benim yazdığım Öpeceğim var.
0: Evet.
1: Var aslında. Var. Bir şeyler.
0: Ama yoğunlukta böyle kendini ön plana çıkardığın şarkılar cover projeler oluyor.
1: Genelde öyle, çünkü sahnede de cover yapıyorum.
0: Tamam.
1: Genel olarak.
0: Eğlenceli birisin sahnede.
1: Eğlenceli biriyim. Normal, yani bu halimden çok daha hareketli.
0: Albüm kariyerin ne zaman başladı?
1: 2018'de ilk şarkı başladı. Şimdi albüme girmeyi düşünüyorum. Başladım yazmaya bir şeyler.
0: Çakkı'yı ne zaman buluşturdun?
1: Çakkı'da daha çok yeni ya. Çakkı'da 3 hafta mı oldu? Maksimum 3 hafta olmuştur.
0: Tamam. Neden Çakkı'yla böyle iddialı bir şarkıyı seslendirerek karşımıza çıktın son projeyle?
1: Çakkı'da benim hiç aklımda yoktu. Evet. Şöyle gelişti
0: yani
1: aslında.
0: Yani sonuçta birileri tarafından seslendiriliyor, şarkı hit oluyor falan, bir risk o değil mi sonuç
1: itibariyle?
0: Ya ben itibariyle
1: hiç öyle düşünmüyorum. Aslında Çakkı'da ve Tatlı Kaçık benim için sahnede söylediğim şarkıları dijitale de geçirme projesiydi. Hı-hı. Öyle iddialı, hani ben yeni bir çığır açayım bu şarkı falan değil. Zaten ikisi de en
0: yani
1: iyi hallerindeler.
0: Şöyle diyebiliriz. Eğlenceli, renkli bir sahnen var.
1: Evet.
0: Ve senin özel olarak sahnede takipçiler, dinleyenlerin var. Senin hayranların, gelenlerin var.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Seni özellikle tercih edip dinlemeye gelenler de var. Sen oradaki insanları eğlendirdiğin, mutlu ettiğin repertuarını aslında albüm ve single projeleriyle karşımıza çıkarıyorsun.
1: Çok doğru. Ne güzel özetlediniz. Harikaydı. Tam olarak böyle.
0: Peki.
1: Ama Çakkı diye anlatayım ben.
0: Lütfen anlat.
1: Çakkı da benim aklıma tabii ki gelmedi. Hani ben Çakkı diye coverlayayım falan. Sahnede söylediğim, çok severek söylediğim bir Kenan Doğulu şarkısı benim için.
0: Hı hı.
1: Bir gün Özgür Aras benim menajerim. Özgür Aras ve Sezen Hanım oturuyorlar. Benim bir videomu gösteriyor Sezen Hanım'a dans ederken. Sonra Sezen Hanım da diyor ki Aybüke Çakkı'yı yapsın. Yanlarında da o sırada Mustafa Ceceli var. Mustafa sen Aybüke'ye Çakkı'yı yap diyor. Ve o şekilde Çakkı da ortaya çıkıyor aslında.
0: Ya çok güzel.
1: Çok güzel bir
0: böylelikle
1: hikaye.
0: Böylelikle şarkıda kimlerin imzasının olduğunu da görmüş olduk.
1: Evet.
0: Bu şarkının çıkış hikayesi. Her şarkının bir hikayesi var. Bu şarkının da hikayesi böyle.
1: Böyle.
0: Sen de dedin ki bunu söylemeliyim.
1: Tabii ki o üstüne bir şey söyleme gücüm ve kudretim ve öyle bir şeyim yok, durumum yok.
0: Peki İzmir'den İstanbul'a uzanan yolculuğun nasıl başladı?
1: Şöyle başladı. Zaten ben yarışmayla işte bu Murat Boz'la olan yarışmayı kazandıktan sonra bir İstanbul'a hep gelmek istiyordum zaten. Ailem sadece biraz konservatif bir aile olduğu için istemediler. Derken o yarışmayla beraber ben Küçük Çiftlik Park'ta bir performans yaptım ve ailem de artık ikna oldu benim gerçekten şarkıcı olduğuma. Onları ikna etmek biraz zordu. Sonrasında İTÜ'ye geldim. İTÜ'de dersler aldım. Sonra Edis benim çocukluk arkadaşım.
0: Hı hı.
1: Edis zaten kariyerine başladı ve güzel bir yere geldi. O da dedi ki bana hadi gel ve bana back vokale başla. Biz böyle bir yolda yürüyelim. Sen de gelmiş ve ortamı koklamış olursun. Böyle başladı.
0: Peki tek başına büyük bir şehirde müzik yapmak seni hiç korkuttu mu bir kadın olarak?
1: Ben korkmadım. Ben korkan biri değilim genel olarak. Hı hı. Korkusuz bir tipim.
0: Hı hı.
1: Ama çok zorlandım. Yani çok fazla zorlandım. Hala da zorlanıyorum. Bizim tam çünkü ara dönem olduğu için şu an bence daha şanslı herkes. Çünkü sosyal medya daha ileride. Kendini sosyal medyadan göstermen ve tanıtman çok daha kolay.
0: Evet.
1: Çok iyi bir şey bu. Aynı zamanda da zor tabii ki, çok insan var. Ama bizim tam o ara dönemde olduğu için ben çok fazla sahadaydım. Hep de öyle ilerledi benim için hayat.
0: Ne güzel ya. Peki şimdi cover projeden de bahsederken coverlar senin aslında can damarın, yani sahnede insanları bu şarkılarla eğlendiriyorsun. Özel bir hani cover yapayım diye değil, insanların bildiği ve mutlu olduğu şarkıları kendi tarzınla renklendirerek insanları eğlendirmeyi ve mutlu etmeyi hedeflediğin için, hı hı, bu şarkıları repertuarını aynı zamanda single projesi olarak tek tek karşımıza çıkarıyorsun.
1: Hı hı.
0: Ki o şarkılardan biri de Tatlı Kaçık.
1: Evet.
0: Yonca Evcimik.
1: Hı hı.
0: Bu şarkının hikayesi nasıl gelişti? Yani evet şarkı bir cover, evet sahne hikayesi var, evet senin repertuarın, ama şarkının hikayesi senin için.
1: Bunun hikayesi de, bu da yani tamamen bana... benim fikrim olmayan bir şarkı.
0: Hı hı.
1: Çok severim Yonca Evcimik. Çılgın ve dişle büyümüş bir kadın olarak. küçük bir Yonca Evcimik halim vardır benim de. Bu da Cem Yılmaz'ın bana önerdiği bir şarkıydı. Sen bu şarkıyı yapsana demişti. Bu da öyle oldu aslında.
0: O zaman
1: ben de tabii ki yapmalıyım diye düşünerek.
0: Güzel bir anonsla şarkının da çok güzel bir

0: Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Pilot Garaj Oto Expertiz. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Expertiz.
6: Reklam.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Hanımlar beyler, stüdyo D'de Aybüke Albere ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorsan isimli şarkın Aybüke.
1: Evet, bu ne ilk diyorsun? Şarkımdı. Ne diyorsan emrin olur. İlk çıkış şarkım bu.
0: Peki bu şarkının hikayesini senden dinlemek isterim.
1: Yani bu Onur Özdemir'in şarkısı. Hı hı. Çok severim Onur'u. Ben de dinlediğim zaman güzel olabileceğini düşündüm çıkış olarak. Böyle bir uzun bir hikayesi yok yani. Romantik bir şey anlatamayacağım bununla alakalı.
0: Ya olsun olsun. Senin her attığın adım, her söylediğin şarkının aslında bir hikayesi var. Dediğim gibi Stüdyo D'de bunu anlatabileceğin, ifade edebileceğin en güzel platformlardan evet. biri. Şimdi Sezen Aksu'nun şarkılarını bu kadar özel yapan sence ne olabilir? Sana bunu sorayım.
1: Samimiyeti.
0: Evet.
1: Tabii ki. Yani hep ortak bir duygu paydasında buluşturuyor bizi.
0: Yani peş peşe iki Sezen Aksu şarkısı söyleyecek olmak mesela.
1: Ya evet, öyle oldu gerçekten. Çok evet. mutluyum tabii ki böyle denk geldiği
0: büyük
1: için.
0: Büyük bir sorumluluk mu yoksa senin için büyük bir şans mı?
1: Şans tabii ki. Çünkü dediğim gibi sahnede de söylediğim şarkılar bunlar. Sahneden de böyle daha kalıcı bir mecraya geçirmek benim için önemli. Bundan daha öncesinde de biz aile dizisi için yine aslında ilk Sezen Aksu cover'ım oydu benim. Hı hı. Çocuklar gibiyi yapmıştık. Hı hı. O çok önemliydi benim için. Ya o Sabahattin Ali şiirinden beslenmiş bir Sezen Aksu'nun söylediği bir şarkı, biliyorsunuz Çocuklar evet. gibi. Oradan başlayan bir süreç benim için.
0: Peki şimdi geldik senin sahne ve kariyer tarafına. Hı-hı. Sahnede Aybüke ile günlük hayattaki Aybüke arasında nasıl bir fark var?
1: Yani günlük hayatımda çok daha sakin ve durağanım tabii ki. Sahnede hiç durmuyorum. Başka bir şey oluyor sahnede.
0: Sahneden indiğinde seni en çok mutlu eden şey ne mesela?
1: Yani sahnenin çok kalabalık geçmiş olması beni çok mutlu ediyor tabii ki. İndiğimde de ekibimle beraber güzel böyle bir çak yapmak birbirimize
0: bir
1: çok mutlu.
0: Bir daha sahneye döndüğümde mesela o konuya en çok motive eden şey alkış mı, dinleyiciyle göz göze gelmek mi yoksa söylediğin şarkılar mı?
1: İyi şarkılar ilk başta tabii ki ama... Ya şarkılar ve alkışı yan yana koyabilirim. Çünkü sevmediğim hiçbir şarkıyı söylemiyorum zaten. Sevdiğim şarkıları söylediğim için zaten 1-0 önde başlıyorum. Ben küçükken ayna karşısında da aynı şeyi yapıyordum çünkü. Öyle hissediyorum zaten sahnedeyken. Sanki böyle ailemi önüme toplamışım, giyinip süslenmişim ve elimde tarakla şarkı söylüyorum performansa ve kendimi alkışlatıyorum gibi bir hissim var sahnedeyken.
0: Boş zamanlarında müzik dışında neler yapıyorsun?
1: Spor yapıyorum. Hı hı. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Çok yalnız vakit geçiriyorum. Kedimle beraber evde. Çok aslında renkli bir sosyal hayatım olduğunu söyleyemem. Çok sosyal bir insan değilim ben. Evdeyim. Kitap okuyorum. Kitabımı okuyorum. İşte tütsümü yakıyorum.
0: Hayatındaki sporumu en büyük yapıyorum. Motivasyon kaynağın?
1: Hayallerim tabii ki.
0: Hayallerim.
1: Beni evet en çok gaza getiren şey hep böyle kurduğum küçükken o küçücük odamda. Kimseyi tanımazken o kurduğum o hayaller.
0: Peki böyle gelecekle alakalı şimdi konuşacak olursak seninle. Dinleyicilere önümüzdeki aylarda başka sürprizler yapmayı planlıyor musun? Ters köşelerin var mı?
1: Var. Yani bilmiyorum ters köşe mi tabii ki kime göre neye göre ama bir şarkı yazmıştım ben, söz müzik bana ait olan. Slow bir şarkı. Onu Can Bonomo... Çok sevdiğim bir müzisyen var, arkadaşım aynı zamanda. Çok seviyorum onu insan olarak da. Onun fikrini almak için ona yolladım, Can'a yolladım şarkıyı ve şarkıya bir anda başka bir nakarat yazdı. Şimdi onu tekrar okuyacağım stüdyoya gidip. Can'la beraber şarkımız oldu mesela, o da bir ay içinde çıkar.
0: Peki düet yapmak istediğin isimler var mı?
1: Can'la düet yapmak isterim ya. Can'la isterim. Onun dışında Mabel Matiz'le çok yapmak isterim tabii ki. Mabel'i çok seviyorum. Çok beğeniyorum onu. Ezel'i çok beğeniyorum tabii ki de.
0: Kendini nerelerde görmek istiyorsun bundan sonraki yıllarda? İlk 5 yıllık dilime baktığımızda.
1: Konser veriyor hale gelmek istiyorum ya, açık havalarda vesaire. Tabii ki o en büyük hayalim, ne olur bilmiyorum. Ama kendimi olduğum yerden de çok da memnunum. Güzel gidiyor bence. Ben bilmiyorum, mutlu bir tipim bu konuda. Sadece tabii ki de fazla... ...laştırmak, kitlemi büyütmek çok istiyorum yani her şarkıcı gibi.
0: Hayatında sana yön veren en önemli cümle ne?
1: Hmm, Çok cümle var. Ama bana mesela dinlenmek de işe dahildir demişti bir müzisyen arkadaşım. Bartu söylemişti onu. Onun bu sözü beni mesela o anlamda çok... bana çok iyi geldi çünkü o zaman çok 6 gün falan sahne yapıyordum gerçekten. Ben 5 sene 6 gün sahne yapmışım ve 5 sene geçmiş biliyor musun? Ben onu fark etmemiştim. Sonra Bartu bana dinlenmek de işe dahil halbuki deyince bir süre dinlenmeye karar verdim ve o beni mesela çok besledi. Dinlenmek bizim işimizde gerçekten çok önemli. Bu önemli benim için. Onun dışında çok söz var ya. Yani masumiyetini kaybetme demişti bir çok sevdiğim birisi mesela. O önemli benim için. Çünkü görmüyorum çevremde bir masumiyet zerresi bayağıdır. Onu kaybetmemek için kendimi hep böyle ayna karşısında bir o dedin ya içindeki çocuk.
0: Evet, evet.
1: O küçüklüğün falan diye. Ya. O küçüklüğümdeki o gülüşümü hep tutmak için çabalıyorum.
0: Ne yani. Kadar güzel ama. Bugüne kadar aldığın en değerli tavsiye?
1: Yani bugüne kadar aldığım çok güzel tavsiyeler var. Şu an hatırlayamıyorum. Hatırlarsam söylerim ama bugünden sonra artık tavsiye almak istemiyorum.
0: Babam bana yerdeyim. Mesela şey demişti. İstanbul'a ilk geldiğim beni ilk getirdiği zaman. İşte Kartacalı Hannibal Kartaca'yı keşfetmek için yola çıktığında, ordularıyla kıyıya çıktığında ordudaki birçok askerin işte gemileri ne yapacağız diye sorması, geriye dönmek yok söyleyin gemileri yakın. Artık sen de gemileri yaktın demişti bana mesela.
1: Çok hoşmuş.
0: Ya aynen
1: bayıldım.
0: Öyle.
1: Tabii, yaza tabii. Getirici.
0: Aynen artık gemileri yaktın dedi. Dönmek yok devam dedi.
1: Dönmek yok doğru hep ileriye gerçekten.
0: Evet peki. Seni sevenlere ve seni bugün ilk kez dinleyenlere vermek istediğin mesajını alalım. Bir de benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey varsa onları da alalım. Programın son düzlüğündeyiz.
1: Tamam, bitti mi?
0: Evet.
1: Tamam. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi benim kariyer yolculuğumda en başından beri aslında insanlar görüyor beni. Yani görebilen bir kitle var. Şöyle bir durum var. Sizi her zaman başarınızı sayılarla ve... evet sayılarla... özdeşleştiriyor karşınızdakiler. Fakat sizin zaten kendi yaptıklarınız, yapma cesareti gösterdiğiniz her şey sizin için çok değerli, çok kıymetli ve sizin başarılarınız bunlar. O yüzden kendinizi takdir etmeyi, yaptığınız her şeyi önemsemeyi ve başkalarının sizi önemsediğini görmeyi beklememeyi ben çok değerli buluyorum. O yüzden de aldığımız her nefes için hem şükürler olsun hem bize bravo.
0: Ya bir tanesin. Çok güzel konuştun. yavaş yavaş da artık sonuna geldik. Peki söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani
0: eklemek istediğin.
1: Eklemek istediğim beni dinleyen kızlara şunu söyleyebilirim. Zor, çok zor kadın olmak. Hem bu coğrafyada hem de her yerde. O yüzden kız neşesini kaybetmememiz lazım. Kimseye kulak asmadan istediğimiz her şeyi, dilediğimiz her şeyi böyle neşeyle yapmaya çalışalım, yapalım. Yaptıkça da kendimizi takdir edelim ve mutlu olalım.
0: O zaman ne yapalım? Çakırıyla mı gidelim yoksa korkma benle mi?
1: Korkmam benle bence.
0: Korkmam benle mi?
1: Ben çok uygun olacak bu.
0: Onu mu istiyorsun?
1: Sözün üzerine evet evet onu istiyorum.
0: Tamam. O zaman hanımlar beyler stüdyodaydı. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da genç başarılı bir kadın vokal Aybüke Albere ile çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ve stüdyoda burada bitiyor ama yeni saatle ve ilerleyen dakikalarda yine sevdiğiniz yıldızlar gün boyu radyodaydı size eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi Aybüke Albere ve Korkmam Ben burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyodaydı Aybüke.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Bay bay.
1: Bay bay.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.634 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.143, çeyrek altın 10.418 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
6: Dünya katılım var.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D, hayatın içinde

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Ölüm neden? Ölüm zaten.
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol yapısı katil abi.
4: Kadeh parçaları.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Yıldızlar da sahnede, motosikletler de pistte olacak. 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 6 Eylül'e kadar sürecek. Birçok isim de sahnede. Yani baktığımda şöyle sayacak olursam bazı isimleri: Emre Fel'den Motive'ye, Demet Akalın'dan Pentagram'a, Ceza'ya, Emre Altuğ'ya, Derya Bedavacı'dan Murat Boz'a, Ece Seçkin'e, Kamuran Akkor'a, say say bitmiyor. Ve aynı zamanda da bu Afyon Motofest resmi medya sponsoru biz, Radyo DE ailesi ve canlı yayın aracımızla da oradaki heyecan atmosferi sizlere aktaracağız. Kombine bilet kazandıracağım dedim. Bana ulaşan Duru Nazlı Ulusoy. Tebrik ediyorum Radyo DE ayrıcalığıyla. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası'na gidebilme imkanı yakaladınız.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: İmza Sevinç Aksu.
7: Lösev hayat verir.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhabalar, ben Hande Ünsal. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. 6

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimiz

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak

0: Çan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.576 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.120, çeyrek altın 10.379 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Avcılar, Topkapı Ok Meydanı, Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Hassal güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir çevresi etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
2: Biot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.556 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.129, çeyrek altın 10.393 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler ele alındı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydi Kemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı 14 İHA'mızla 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizde ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yapılan açıklamada test sürüşlerine başlanacağı bildirildi. Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkili olurken ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Japonya hükümeti 2025'te ülkedeki Japon vatandaşların sayısının önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyona gerilediğini açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece, Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence, MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam. Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, böyle bir
2: dünya var. Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Canım dinleyicilerimiz nasıl olsun söyleyin valla. He nasıl olsun? Selam selam selam selam selam selam. Sesimiz soluğumuz nasıl çıkıyor efendim? Naber nasılsınız siz? Hayırdırsınız siz? Var ya. La la la la la la la. Efendim Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan canlı yayınımıza yine başlıyoruz sevgili dinleyenler. Hoş geliyor musunuz bana? Yan bakışı yaksın cilvesi. Ya öyle hoş gelin ki bana valla bu yan bakışınız yaksın böyle. Yan bakışı yaksın cilvesi yıksın. Bakalım 0549-204-0104'e işvesi cilvesiyle kimler yaka yaka geliyor efendim. Hadi bakalım.

Ben, değil mi? Sanki bir konsermiş gibi yayınımıza başladım. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geliyorsunuz efendim. Şahin. Efendim sohbeti tatlı insanları biliyorsunuz, yeryüzünde görüyorsunuz artık, kafayı oynattık bu olaylardan. Geliyorsunuz biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz. Radyo D sizin için bir alan yarattı. İstediğiniz gibi değilirin. Türkiye radyolarının en uzun soluklu delirme seansını Türkiye'nin en deli dolu radyosunda, sabahtan akşama kadar tıka basa deli dolan radyosunda başlattım. Yan bakışı yaksın, cilvesi yaksın. Ya doğru söyleyeyim, bende de yayına girince bir kalender meşreplik başlıyor yani. Hani ben de kalender meşrebim ya. Değil mi? Biraz var yani. Biraz var.

0: açıyorum. Oradan özel bir şey yazmak isteyenler İrfan Boşluk Aslanhan adresinden yazabilirler. Yolda mısınız, iş yerinde misiniz, yoksa artık işi bitirip çıkmaya mı çalışıyorsunuz? Ben çıkaracağım sizi oradan efendim. Evet. Ben başladıysam işmiş bitmiş demektir. Bırak işi. Bırak işi, bırak, bırak, bırak. Oba. Nasıl olsun?
1: Şahin olsun.
0: Şahin olsun diyor. Oba. Çok teşekkürler Aylin Aslım. Oh be. Sonra böyle kapı pencere kırıyoruz Bodrum'da. Şikayet ediyorlar bizi efendim sonra.
1: Hayat bozsa, radyo bozsa, coştur oyna.
0: Ya bazıları şimdi, bazı ablalarımız artık emekli olmuşlar ve anlamıyorlar burada ne yaptığımı herhalde. Bazıları mağaralarına saklanıyor zaten. Ama bazıları eminim anlamıyor ne oluyor diyor. Biri kavga ediyor galiba arkada. Efendim velidiniz, dadanız geldi. Bugün ekip arkadaşlarımın yarısını biliyorsunuz laf ediyorlardı. Bodrum'dayız. Ondan sonra bir denize giremiyoruz falan. Yolladım. Şimdi sudan çıkartıp onu balık gibi yayına sokacağım biraz sonra. Efendim editörümüz haberlerimizi getirdi, gündem konularımızı getirdi. Sizinle paylaşacağım şimdi ne kadar memlekette abesle iştigal eden durum var ise... elimizden geldiğince dadalayabildiğimizi dadalıyoruz efendim. Yoksa elimizden kaçıyor, dadalayamıyoruz onları. Fırsat kaçıyor. Hemen sizin sesinizi duyayım. Bugün bir tane şikayet vardı. Datça'da denizi çok soğuk diye Datça'yı CİMER'e şikayet etmişler efendim. Evet. Denizi çok soğuk diye CİMER'e Datça'yı şikayet etmişler. Günün en acayip olayıyla başlıyoruz sevgili dinleyenler. Siz de böyle şikayetlerde bulunuyor musunuz? Yani komşumun evinden çok acayip sesler geliyor falan. Aslında bir arada, şimdi her gün bir size not tutturuyorum, bir arada şikayetler bölümü yapalım. Siz şikayet etmek isterdim diye. Mesela ben gidip de Bodrum'un denizi sıcak diye şikayet eder miyim yani? Öyle bir aklımı mı yitirdim ya? Adana'da mesela bu gökyüzündeki güneş bizi çok yakıyor diye şikayet ediyor musunuz CİMER'e ya? Ya adam kendi işini kendi hallediyor. Ateş ediyor güneşe ya. Bakalım başka ne acayip şeyler var bugün yayında.
2: İrfan, samimi bir soru soracağım.
0: Buyur canım benim.
2: Bu Bedrum'la senin oradaki Bodrum'un bir akrabalığı var mı?
0: Valla Bodrum, acaba niye Bodrum demişler? Yani zamanında buraya hiç böyle yol yokmuş sevgili dinleyenler. Ancak kayıklarla deniz yoluyla iniliyormuş, biliyor musun? Yani burası da bir Bodrum yani. Ve Cevat Şakir, Halikarnas balıkçısı böyle teknelerle, kayıklarla deniz yoluyla turizmi başlatan ilk isimlerden birisi. Yol yok Bodrum'a. Ben de diyorum ki yani bu insanoğlu buraya nasıl indi yani? Hani...

Bodrum müziğin diyor. Gelsin Bodrum müziğin. Çok sevdiniz bunu ha. Ya ismini sorup duruyor dinleyicimiz ama ben de Vasilis Selias, yani klarnetin ustasının ismi var. Şarkının ismi yok tabii. Vasilis Selias'ın da bir sürü şarkısı var. Nasıl bulacağım? Eser çok.

0: Efendim dinleyicimiz diyor ki o da bir şey mi İrfan, balık ısırıyor diye zabıtaya şikayet ettiler Didim'le diyor. Bir hanımefendi de bizim mahallede AVM yok diye CİMER'e şikayet edeceğim diyor. Ethem'cim merhabalar, hoş geldin.
1: Bir ilvemle cilvemle yan bakışımla ve bugün benim doğum günümle sana geldim.
0: Vaaay kardeşim, güzel yaşlar canım benim. İrfan'cım Bodrum'un suyu ılık mı demiş dinleyici. Çok da ılık değil yani. Ilık kelimesi de uyuz bir kelime değil mi? Ilık. Çok ılık mı bu?
2: Hanım hoş geldin yine bugün delirmeye hazırız.
0: Merhabalar ben. İrfan abi Datça Belediyesi eskisi gibi tweet atmıyor, farkında mısın? Evet. Evet. Bıktı artık, onlar da bıktı. Efendim hoş geldiniz hanımefendi, merhabalar, buyursunlar.
3: İrfan hoş geldin. İç vericilmeli konuşamam, hiç beceremem çünkü kurumsalda çalıştığımız için o yapıştı artık ağzıma. Yani neredeyse kocamla bile şey böyle beyefendi falan diye konuşacağım, o moddayım. Fakat şöyle bir şey var. Sen gelince böyle hemen radyo sesini yükseltmeler falanlar filanlar. hoşlanıyoruz abi bu durumdan ya. Yani sevdik bunu. Hani ara ara da mesajlarımızın da böyle dinleniyor olması. Birçok radyocu maalesef dinlemiyor biliyorsun ki.
0: Evet.
3: Bay bay.
0: Buna Demet Akalın çok şaşırmıştı biliyorsun. Sen ilgisini çekmiş, güzel bir şey yakalamışsını diyor. Yemez efendim. Yemez. O... Ben ama sizin sesinizi duyunca burada yalnız olmadığımı hissedince daha güzel oluyor be. Vallahi billahi.
3: Tam Bodrum için şunu söylerler. Yani Cevat Şakir'in de buraya sürgünle gelmesi.
0: Evet.
3: Ve sürgün yeri olması sebebiyle aslında eskilerde de hemen hemen sürgün yeri olarak bilinirmiş.
0: Evet.
3: Mesela Yalıkavak yolu 30 yıldır bu şekilde. Hani Yalıkavak Bodrum yolu 30 yıldır bu şekilde. Ve hala da mesela bir şeyler yapılmamıştır. Hala eskiler devam eder.
0: Doğru.
3: Bu biraz aslında eskileri devam ettirirler. Böyle yani aslında Bodrum eskiden sürgün yeri olarak biliniyor.
0: Evet. Biliyorsunuz büyük adada ailesiyle yaşadığı o münasebet dolayısıyla detaylarını biliyorsunuz zaten. Sonra bir sürgün hayatını Cevat Şakir burada Bodrum'da yaşıyor ve ondan sonra da Bodrum'a ne kadar katkı sağladığını artık biliyorsunuz. Buradaki bütün tohumları, çiçekleri, yurt dışından fidanları, fideleri getiren Cevat Şakir. Bu arada Büyükada da yurt dışındaki prenslerin sürgün adasıdır. Birçok işte prens... Eğer ki işte kendi ülkesinde bir suça bulaştıysa büyük adaya, prens adalarına sürülmüştür. Hatta Troçki'nin evi biliyorsunuz büyük adada. Evet, konumuz ne? Konumuz da bugün radyo makinesine sizin sesinizle dahil olacağımız konumuz

hangi konularda biliyorsunuz memlekette %60 kararsız var ya. Bir iş konusunda mı sevgili dinleyenler? Şimdi tabii tercihler dönemi, tercihler üniversitelerde. Bir

0549-204-104'e bugün kararsızım İrfan deyin, bana bir sesli mesaj yollayın. Bakalım milletin ne acayip ne komik kararsızlıkları var. Ben şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyorum. Ondan sonra bir sürü yine saçma sapan haberler var. Hepsini radyo makinesine sokacağız, karıştıracağız, dadalayacağız da dadalayacağız. Merak etmeyin. Rahatlatıyor insanı bu iş. Biraz dadalamamız lazım şu gündem haberlerine.

0: makineye ulaşmak için
1: WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl.
0: Bu makineye sarıl.
1: Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D. Reklam.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Senin adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

da. Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız başladı ve devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de tekrar hoş geldiniz. 0549 204 0104'e Radyo D'ye girince ben İrfan Aslanhan karşılıyor sizi. Az önce dinleyicimiz hani dedi ya, buraya ses atıyoruz, sen yayınlıyorsun, çoğu radyocu dostumuz böyle yapmıyor falan diye. Demiş ki bir dinleyicimiz, onlar halkın arasına karışamıyor. Bilmiyorum yani, korktukları bir şey mi var acaba? Mesela Çağlar buradan alsa mesela sesli mesajları. Acaba ne gibi sesler, değil mi, gelecek halkın arasından, ne gibi sesler çıkacak? Evet. Çağlar ya, Çağlar. Efendim, geçmişler olsun. Bu arada tabii dinleyiciler de yazmışlar. İrfan, Bodrum'da bir yangın mı vardı? Muğla'da orman yangını var. Deminden beri bir gözümde o tarafta haberlerde. Helikopterler, uçaklar müdahale ediyor. Seydi Kemer Devlet Hastanesi orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor sevgili dinleyenler. Muğla'da çıkan orman yangını nedeniyle Fethiye Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı. Rüzgar da var. Yani 11 kilometre, 40 tane arazöz, 261 personel şu an havadan ve karadan müdahale ediyor. Ama yani Allah kolaylık versin, Poyraz çok kuvvetli yani. Nem de düşüyor şimdi, sıcaklıklar da yükseliyor. Gerçekten çok acayip. Yani yaz ayları biz bunu, bu çileyi, bu vicdan azabını çekiyoruz. Muğla'nın yanında bir de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta da çıkan bir yangın var. Şiddetli bir şekilde o da rüzgarın etkisiyle büyüyor. Görüntüleri izledim. Çok yoğun bir duman o bölgeyi kaplamış durumda. Maalesef iki haberde, yangın haberi de çok ciddi. Rabbim korusun, kazasız belasız sevgili dinleyenler, inşallah söner, biter. Muğla'daki orman yangını Fethiye'ye doğru gidiyor diye haberler alıyoruz. Allah'ım sen memleketimi koru ya Rab. Sen memleketimi koru ya Rab. Pekala, mesajlarınıza bakacağım. Aşkın Nur Yengi'nin bir şarkısı var ya, bu dünyanın kahrını çek babam çek diye. Yani nasıl doğru, değil mi? Maalesef her yaz biz bu kahrı, bu çileyi çekiyoruz. Geçmiş olsun efendim.

0: Çekilmiyor ki bu kahır. Kahır. Yayına girmeden önce bir video izledim. İzmir'de vatandaşlar stres azaltmak için toplanıp böyle aktivitelerde bulunuyorlarmış. Ya bu ne güzel aktiviteymiş. İzmir'de nerede toplanıyoruz arkadaşlar? Yani çalışmak zorunda olmayan insanların böyle bir can sıkıntısından böyle aktivite arayışı çok hoşuma gidiyor vallahi. Ne yapıyorlar bir bakayım, bir izler mi?
1: Başlamaya bak. He. Anda kal.
0: Ver başla.
1: Düşünmeyi bırak.
0: Evet.
1: Başlamaya bak. Anda kal.
0: Nerede kalıyor? Anda kal diyor değil mi? Evet. Düşünmeyi bırak. Anda kal diyor. Ya ormanın içinde kol kola giriyorlar, düşünmeyi bırak, anda kal diye yürüyorlar sevdiğine. Herkesten sesli mesaj istiyorum şu an, trafikte olan, yayınımızı dinleyen. Düşünmeyi bırak, anda kal diye. Abi çok güzelmiş ya. Biz niye bu anda kalamıyoruz ya?

Evet, ormanda kol kola girip sevgili dinleyenler düşünmeyi bırak anda kal diye üstüne para da veriyorlar bunu. Şu insanların arasına dalmamız lazım biz radyo değerliler olarak. Söyleyeyim.

0: adam çek. Çekiyoruz tamam aşkınım çek. Efendim hemen WhatsApp'a dönüyorum. 0549-204-0104'e neler gönderiyorsunuz bir bakalım şöyle.
1: İrfan abi. İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar.
1: Düşünceyi bırakıyoruz, anda kalıyoruz.
0: Bakalım başka neler var buyursunlar.
2: Evet. Anda kal, anda kal. Düşünmeyi bırak. Abi kalamıyorum ki ben anda.
0: Dur hayır, ama, anda dur abi, dur Allah'ını sever. Seni dinlerken böyle akala kaldım ya. Bir dur ya.
2: Nasıl kalayım ben anda? Bırak, an aksın gitsin belki daha güzel deri gelir ya. Devam ya.
0: Sen anda kalma abi. Sen başka yerde kal. Sen hatta kala kal yani. Hani daha iyi olur. Efendim konumuz karar sızım sevgili dinleyenler. Bakalım şöyle bir kardeşimiz iki tane bilgisayar markası yazmış. Abi ona alışık olmadığım için buna da kararsızım diyor. Ya benim bu hayatımdakiler demiş kalıyorlar mı gidiyorlar mı kararsızım abi diyor. Şuna bir bakalım efendim. Evet buyursunlar.
3: İrfan adamın kralısın. Greybeton'dan selamlar.
0: Selamlar efendim. Teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Buyursunlar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
4: Kardeşim, hoş geldin.
0: Kardeşim.
4: Hiçbir şikayet edecek bir şeyimiz yok. Sen akşamları anlatıyorsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şikayetlerin hepsi geçip gidiyor be.
0: Ya canımsın. Yine bir dinleyicimiz okusam mı çalışsam mı kararsızım demiş. Bakayım şöyle bir eve gitsem mi gitmesem mi kararsızım İrfan'ı diyor bir abimiz. Buyursunlar.
5: İrfan saçımı sağa mı tarasam sola mı tarasam ya da dümdüz ortaya mı indirsem kararsızım şu an.
0: Evet çok acayip şeyler gelmeye başlıyor sevgili dinleyenler. Bugün bakalım en komik en saçma kararsızlığı hangi dinleyicimiz yollayacak? Bakalım efendim. Sana yazıp yazmama konusunda kararsızım. 2 aydır yeni bir işe girdim. Psikolojimi burada bozmak istemiyorum diyor. Bana bir yazdı mı arkası geliyor tabii. Bakalım şöyle bakalım. Anda kalacak yerlerim ağrıyor. Çok sıcak abi. Bazı dinleyicilerimiz anda kalamıyorlar. Evet gördüm onu. Bakayım. İrfan o videoyu bana da yollasana. Benim de beynim emekli olsun istiyorum diyor dinleyicimiz. Tabii yollarız. Özkan'cığım merhaba canım benim hoş geldin.
6: İrfan'ım ülke olarak çok kararsızız. Yani bu yardımlar. En son bu Haluk Levent'in işi falan. Yani artık... Çok kararsız. Kime güveneceğiz ya? Yani Allah hepimizin sonu hayır ediyor ama yani bundan sonra bizden de hayır gelmez her şeye evet diyeceğiz gibi de geliyor. Bilmiyorum. Yani hayra yoruyoruz. Yapacak bir şey yok.
0: Anda kal anda. Şu an burada keyif aldık, zevk aldık. Yarın ne olur belli olmaz.

0: Güzel bir kararsızlık. Doğuda tıbbi sekreterlik mi, batıda radyoloji mi okusam kararsızım diyor. Ooo.
1: İrfan, düşünmeyi bırak. Anda kal, anda kal, anda kal. Yok ya, kararsızım ben. En iyisi sen, hoşça kal.
0: Fikret Bey abi yayınlarda bugünlerde ben de çok kararsızım demiş. Merhaba, sizce hangisini yapmalıyım, hangisi daha çok yakışır diye. Elinde hiçbir şey yok ki yani, ikisi de aynı. Yüzükleri mi diyorsun, tırnağı mı diyorsun? Kararı bana mı bırakıyorsun? Bir kere o tırnağı kes. Hemen bakalım şöyle. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
2: Ah be, ne Datça'ya gittim suyu soğuk mu gördüm, ne Bodrum'a gittim suyunun sıcaklığını ılıklığını görebildim be. İzmir'deyim ama gezemedim.
0: Canım benim, Ege'desin işte. Hepsi Ege, hepsi Ege. Bodrum'da olduğun nasıl anlaşılıyor müziklerden diyor bak. Efendim, reklamımız var. İstanbul Merkez Stüdyomuza Bodrum'dan yayını bırakıyorum, sonra geliyorum. Kararsızım diyenleri görmek istiyorum. 0549-204-0104'e hangi konularda kararsızsınız? Var mı böyle acayip saçma sapan kararsızlığı olan? Reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Güç bende
9: artık! Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
12: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
10: Konuşma zamanı geçti artık.
9: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
13: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
15: İklimsa, pilot garaj, oto ekspertiz.
16: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
15: Pilot garaj, oto ekspertiz.
17: Kamu spotu.
18: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Radyo D.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
19: Makine, iştenlikle çalışıyoruz.
20: Samimiyetle.
21: Hareket eder.
22: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Dadanız geldi efendim. Canlı yayındayız Bodrum'dan sevgili dinleyenler. Beraberiz sizinle 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün saat 18'den sonra sizi konsere göndereceğim. Size bir konser bileti hediye edeceğim. Ama kime vereyim bileti, kararsızım. 0549-204-0104'e kararsızımla alakalı mesajlar yolluyorsunuz. Ben de memlekete bakıyorum, kararsızlara bakıyorum, acayip olaylara. Kayseri'de bir acayip olay var. Bir abimiz, tabii karar veremedim, biz mi deliyiz, bu abimiz mi çok akıllı. Olay şu: Kayseri'de polisten kaçmış alkollü bir sürücü abimiz. Yakalamışlar, demiş ki ben polisten kaçmadım, polis beni kovalamış diyor. Evet, benim haberim yok, ben kaçmıyorum diyor, polis beni kovalıyor diyor yani. Ben buradayım. Versene abimin sesini. Ver bakayım ne diyor orada. Bak,
1: poliste niye durmadın?
0: Ha, niye durmadın orada?
2: Orada bir var ya.
0: Ne var lan? Evet.
2: Avan Talmidam Kaham.
0: Evet, orada.
2: Ona vurdum.
0: Vurdun.
2: Polisten kaçmadım.
0: Kaçmadım diyor.
2: Polis beni kovalamış.
0: Polis beni kovalamış.
1: Haberin yok senin.
2: Benim haberim yok.
0: Benim haberim yok. Ben kaçmadım. Polis beni kovalamış. Ya müthiş bir savunma değil mi bu ya? Vallahi bile. Bakın şu an kendinizi savunma ihtiyacınız doğmuşsa bu yani müthiş bir savunma. Ben polisten kaçmadım. Polis beni kovalamış ya. Bunu alın mahkemede, kullanın. Ben suçlu değilim. Ben suça sürüklenmişim o. Bak. Polis beni sürüklenmiş. Vallahi.

Sokrates'in savunması vardır. Ya Sokrates gelsin de Sokrates. Savunma görsün Sokrates. Son yıllarda hiç böyle savunma gördünüz mü sevgili dinleyenler? Bu son yılların en önemli savunmasıdır memleketteki ya.

filmlerde vardı. Ferhan abinin falan, Ferhan Şensoy'un pardon filminde var. Ama bu bir film değil yani, görüyorsun. Çünkü bizim memleketimizdeki insanımız film gibi yani. O yüzden hiç vallahi kasta masta gerek yok. Hiç kastırmayın yani. Bunlar doğal yaşanan şeyler.

0: felsefe ders kitaplarına bu söz bundan sonra konulsun diyor. Evet, ben polisten kaçmadım. Polis beni kovamış. İşte kararsız kalıyorum. Biz mi değerliyiz yoksa bunlar çok mu akıllı sevgili dinleyenler? Atma. Selam Dada diyor. Şu an çok ciddi ciddi seni dinleyip dinlememekte kararsızım. Atma, atma. Üst üste gelen düğünlerden başım ağrıyor şu an diyor. Düğün sezonu açıldı biliyorsunuz, artık gündemde var. İşte gelinin kız kardeşi dün 50 bin lira kapıda şey alma, ne deniliyor ona, 50 bin TL bahşiş mi deniliyor onu?
1: Ya lütfen.
0: Düştünüz düğünlere tabii yani. Bir tanesi de vardı geçenlerde. Bir kadın evlenmeye karar vermiş. İşte buluşacaklar bir yerde. Erkeğin otomobili olmadığını öğrenince iptal etmiş buluşmayı o. Ya görüyorsunuz. Pekala. Gürkancığım hoş geldin canım benim. Merhabalar.
2: Abi düşünmeyi bırakmak nasıl oluyor ya? Anda kalmak nasıl oluyor? Andaval mı? Anda kal andaval.
0: Yani anda kal.
2: Düşünmeyi nasıl bırakacağız?
0: Ne güzel diyor. Anda kal andaval diyor bak.
2: Ağzımızı böyle 45 derecelik açıyla sol alt dudağımızın üst tarafından salyalara akıtıp da etrafa mı bakacağız? Zombi miyiz biz? Düşünmeyi nasıl bırakacağız acaba?
0: Çocuğum düşünmeyi bırak anda kal. Düşüne kafayı yedik. Düşünüyorum öyle, öyleyse varım tezi çürümüştür. Düşünmüyorsam varım. Yani aklımı kullanmıyorsam, aptalsam o huzurluyum ya. Okumadıysam, cahilsem benden güzeli his yok. Hele bir şeyin farkında değilsem var ya, mis gibi, pamuk gibi şuhu içinde yaşıyorum. En güzeli. Evet sevgili dinleyenler, bakayım kararsızlıklarınıza ne var kararsızlar? Ali Ünser, ülkeyi savunsa bu kadar etkili olmazdı vallahi diyorum. Polis bana kovarmış. Bakayım şöyle bir, bu savunma yapan dayı bu olabilir diyor. Bak tıklayacağım yine başımı belaya sokmayacaksın ama yani. Bak açayım mı? Açayım mı? Ne bu? Açayım ben bunu.
3: Ne?
0: No.
3: Sen ne? İyi.
4: Ya ne diyorum ya? Buna bir tane bir soda moda içirsene. Gece içilen adam sabaha böyle kalır mı kardeşim ya? Gece içersin sabah ayılırsın ya. Yani böyle de olmaz yani. Yani bir soda moda bir şey ver şunu.
0: Soda verin.
4: Limon falan bir şey. Hüseyin. Ne şimdi bu böyle?
0: Aa, canlı yayında adam uyuyakaldı. Ben bunu kaçırmışım Müge Anlı'nın programında gibi olay. Ne?
4: İşte böyle de görmedim sabaha kadar i̇şte. Böyle.
0: Ben polisten kaçmadım, polis beni kovalamış. Çok güzeliz ya, valla pırıl pırılız hepimiz, yemin ediyorum. Pırıl pırıl her taraf, pırıl pırıl.

Seyrediyorsunuz değil mi perişan halimizi? Görüyorsunuz. İrfan, borcumu ödesem mi yoksa borç bataklığına batsam mı kararsızım diyor. Melis göndermiş. Abi İzmir'de sıcaktan buharlaşmaya kararsızım valla. Buharlaşsam mı buharlaşmasam mı diyor. Senin Allah'ın yok. İrfan, Maldivlere tatile gitsem mi? Köpek balıklarına yem olur muyum acaba, kararsızım. Baksana Didim'de balık ısırıyor insanları demiş. Şikayet edin efendim balıkları. Çimere şikayet edin.

Yani Ali Bey de akşam denize gitsem mi gitmesem mi diye kararsızım yazanlardan. Gölgemi aldım yanıma. İvancım ayakkabı alacaktım. Modelde kararsız kaldım. Terlik mi alsam, ayakkabı mı alsam kararsızım. Hiçbirini seçemiyorum. Acaba yalın ayak mı dolaşsam mı?

0: Efendim bugünün konusu kararsızım. 0549-204-0104'e kararsızım deyin, yollayın bana. Görüyorsunuz acayip acayip kararsızlıklar gelmeye başladı. Ben de haber merkezimize doğru günün son gelişmelerini dinlemeye yayınımızı gideceğim. Ve haberlerden sonra döndüğümde size bir konser bileti hediye edeceğim. Burada kalın, anda kalın. Düşünmeyi bırakın, anda kalın. Radyo T'de kalın. Haberler, haberlerden sonra geliyoruz. 0549-204-0104 unutmayın. Böyle değil mi numaralarımız? Ben kararsızım. Acaba 0532-427 ki o benim numaram. Pardon. Haberler.
1: Mutluluğun ritmi seninle.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler ele alındı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Muğla valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydi Kemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı 14 İHA'mızla 184 akıllı 776 yangın gözetleme kulemizde ve 28 bin orman kahramanımızla yeşil vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yapılan açıklamada test sürüşleri başlanacağı bildirildi. Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkili olurken ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Japonya hükümeti 2025'te ülkedeki Japon vatandaşların sayısının önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyona gerilediğini açıkladı.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Burası Radyo'da ikinci saatimize geldik efendim, ikinci saatimize. Demet Akalın'la geldik. Ya Demo, bak nasıl çalıyoruz. Ha. Geçen Okan abiyle, Okan Kurt'la konuştuk. Şimdi burada Bodrum'da bir Demet Akalın'la bir yayın yapalım falan. Dedi ki İrfan'cığım, yurt dışına tatile çıkıyoruz dedi. Bir baktım Yunanistan'a gitmişler. Burası yani Yunanistan, yurt dışı olmuyor bize artık. O yüzden buradan Demet Akalın'a sesleniyorum. Bugün dönmüşsün yurt dışı tatilinden. Bak şarkıların da çalınıyor yani hani. Çok gerçekten anında böyle küsen, anda kalmayan bir şarkıcımız Demet Akalın. O yüzden sen anladın Demet Akalın yani. Efendim ikinci saatimize geldik. Ama ben de bir hediyeyle geldim size. Sizi konsere göndereceğim. İlk başta şarkısını, yeni şarkısını yıllar sonra yeni albüm yaptı. Nereden baksana 10 yılı aşkın süredir yapmıyordu. Kim efendim? Kim? Bu şarkının

severim Mahsun abi. Çok düzgün, dürüst, yıllardır çizgisi belli olan bir sanatçımız. Ve Mahsun Kırmızıgül açık hava konserlerine başladı sevgili dinleyenler. 2 Ağustos pazar günü. Yani bu pazar günü Antalya açık havada konseri var. Ve biz de sizleri o konsere göndereceğiz. Bir çiftimizi Antalya'da olan bir çiftimizi bana Instagram'dan ulaşsın. Yalnız şöyle Büşra Hanım'a iletişim bilginizi vereceğim. Numaranızla birlikte bizi Mahsun Kırmızıgül'ün konserine gönderir fandiğin yazın. Adınızla soyadınızla birlikte Instagram'dan İrfan Boşluk Aslan Han adresine giriyorsunuz ki kazandıran bir hesabım var biliyorsunuz. Ağustos pazar günü Antalya açık havaya kim sevgilisiyle eşiyle gitmek istiyor efendim?

0: Marmara Ereğlisi Karpuz Festivali'nde Masum Kırmızıgül halk konseri var. Marmara Ereğlisi sahilinde duyurulur. Halk konseri size açık. Orada bilete millete gerek yok. Gidiyorsun yani hani... Canım Mahsun abi biliyorsunuz geçen sene ya ondan önceki sene miydi bana şarkısını hemen telifini imzasını attı verdi. O yüzden özeldir bizim için. Selam olsun kendisine Mahsun Kırmızıgül'e. Bu Ahbap Derneği bu davada da Haluk Levent'le alakalı çok eski biliyorsunuz tanışıklar kendisi. Duruşunu da net bir şekilde ortaya koydu. Efendim konumuz kararsızım bakalım. Yeşim Köroğlu gelmiş. Artık karar vermiş geri dönmeye. Özledim radyo makinesini diyor. İrfan abi sana yazsam mı yazmasam mı kararsızım diyor. Bir dinleyicimiz de polisten mi kaçıyorum polis mi beni kovalıyor kararsızım mı demiş. Neden ayrıldığımı bilmiyorum. Ben mi suçluyum, karşı taraf mı, kararsız mı diyor. Yusuf Bey'de akşam halı saha maçım var. Terlikle mi yoksa kundurayla mı oynasam kararsız mı demiş. Burak göndermiş. Abi öncelikle anda kalmak için sosyal medyadaki sahte hayatları bırakmalıyız. Sosyal medya hesaplarımı kapatsam mı, kapatmasam mı kararsızım. Oradaki sahte hayatlar öyle bir bizi mahvetti ki. Bakın bugün görüyorum yok Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabı tekrar kapatılmış. Dilan Polat tekrardan hesap açmış. Neyi zorluyorlar anlamıyorum. Yani sahte bir dünya kurdular, şaşalı bir dünya kurdular. Ne oyunlar döndü, ne sahtekarlıklar döndü bilmiyoruz. İnsan oğlu başına ne kadar bela alabilirse o kadar aldılar. Ama hala bir şeyleri zorluyorlar yani.
1: İrfancığım, sabahları özellikle sıcakta balkonda mı kahvaltı edeyim, bahçede mi kahvaltı edeyim yoksa mutfakta mı kahvaltı edeyim diye düşünürken bir bakmışım elimde yarım ekmekle kahvaltımı bitirmişim bile. Çayımı alıp oturuyorum. En büyük kararsızlığım bu.
0: Allah başka dert vermesin. Canım benim. Burak Özer de diyor ki abi hangi kararsızlığımı yazacağım konusunda kararsızım mı?
2: Hanım iyi bayramlar, iyi yayınlar olsun.
0: İyi bayramlar efendim.
2: Her sabah istifa ediyorum, öğlen geri alıyorum, akşam sövüyorum. Kararsızım.
0: Her sabah istifa ediyorum, öğlen geri alıyorum, kararsızım mı diyor. Turşu suyu sirke ile mi limonla mı kararsızım diyor. Ay ne güzel tatlı bir kavgaydı o. Münir Özyıl, Adile Naşit kavgası.

0: Hayat güzel devam.
1: İrfan, ben de hayatımdaki Leo konusunda kararsızım. Beni vezir mi edecek, rezil mi edecek diyor. Leo ne ya? Levent mi?
2: Hemen çözdüm olayı bak.
3: Bodrum'un akşamları bir başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır.
1: Merhabalar efendim.
4: Son sözler dayanır yakında kapıya.
1: Öyle mi?
4: Çok zor gelecek.

0: Önce sen git, ben çok kararsızım.
1: Şarkı dönüp duruyor. Kararsızım dedikçe sen. Sadece bir kararsızlığım var. Malum 37 yaşındayım. Artık hüzün çizgilerim aşırı belirginleşmeye başladı. Ve biraz da zayıfladım. O yüzden acaba o hüzün çizgilerime dolgu yaptırsam mı yaptırmasam mı? Bak çok kararsızım.
2: Dolgu.
1: Yani yüzümde herhangi bir işlem yok. Yok.
2: Hayat güzel devam edeyim. Dolgu yaptırsam mı yaptırmasam mı diyor kararsızım. Doldur canım benim. Bir sen doldurmadın. Sen de o karışıklıkların arasını doldur onu. Doldur. Boş yer bırakmayalım efe. Her yeri dolduralım. Ormanlık alan kalmasın, orayı dolduralım. Efendim. Her tabi bütün boşlukları dolduralım arkadaş. Doldur. Diyor ki ben de bir şey yapacağım ama kararsızım. Bugün mü yapayım, Ağustos'ta mı, Eylül'de mi kararsızım. Uzun süredir Eylül'ü bekliyordum ama şimdi birden kurtulsam mı diye düşünüyorum. Her şeyin iyi olması ve benim istediğim gibi olması için bana dua edin lütfen İrfan abi demiş. Kübra Hanım merhabalar.
3: Dadacığım iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
3: Konya'dan Kübra ben.
2: Kübracığım.
3: Eksim uygulamadan beni eklemiş. Eklemeli miyim, eklememeli miyim? Kararsızım.
2: Yat güzel devam. Hangi uygulamadan? Eşiniz değil mi yanlış anlama? Eşim diyor yani bakayım.
3: Eksim uygulamadan beni eklemiş. Eklemeli miyim, eklememeli miyim? Kararsızım.
2: Eyvah eyvah. Hayat güzel devam.

0: Erhan Bey diyor ki bu manifest grubunu sevip dinlesem mi, nefret edip dinlemesem mi, kararsızım mı? Ya bu manifest konusunda ikiye ayrılmış durumdayız ya. Yok belediyeler manifest, bu belediyenin kapısından giremez, konser veremez diyor. Kimisi diyor ki aman manifest gelsin de şöyle bir şehrim şenlensin diyor. Ne etti bu manifest bize? Ne güzel işte cici cici kızlar, küçük kızlarımız oynuyorlar, onlarla eğleniyorlar. Yani... Amma büyüttük. Eskiden yok muydu ya? Neydi bizim? Hepsi grubumuz vardı. Cici kızlarımız vardı. Bu cici kızlarımız hep vardı yani. Bırakın şu cici kızlarımız olsun ya. Allah Allah. Evet, buyursunlar beyefendi.
1: Abi selamlar, iyi yayınlar.
0: Selam canım.
1: Geçenlerde Audi, Mercedes ve BMW...
0: Oho, sen bütün reklamları yaptın. Yani.
1: Sonra birden 2 yaşındaki oğlumun tokadıyla uyandım. Hı. Meğer hep Süreyya'ymış ya. Ama inşallah bir gün bu üçü arasında bir kararsız kalırım. Hı. Kolay gelsin.
0: Arada reklamı geçirdin yani. Vallahi billahi.

Efendim bu kararsızlığımız devam edecek sevgili dinleyenler. Allah'ım demiş, bana doğru karar vermeyi nasip etsin diyor bir hanımefendi. Helal olsun, inşallah dua edelim.

Genç kardeşlerimden çokça şey geliyor. Üniversite tercihi kararsızlığı. Vallahi belli oldu ki tercihler bayağı. Her tercih bir vazgeçiştir diye. Reklamlardan sonra buradayız efendim. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyorum. Sonra Bodrum'dan devam edeceğiz. Kararsızım İrfan deyin, 0549 204 0104'e yollayın.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı bu yaz unutulmaz olacak diyenlere gelsin.
3: Radyo'da, hayatın içinde.

Efendim sevinenler, delirenler, özleyenler için. Radyo makinesi yazın sıcağında bile, Bodrum'da güneşin altında, yayında, Türkiye'de ve dünyada olan ne varsa dadalamaya çalışıyoruz. Ve konumuzda kararsızım. Şöyle bir dünya basınına baktım sevgili dinleyenler. Hani sadece bu dolandırıcılık haberleri bizde mi var? Yok. Dünyanın her yerinde her türlü dolandırıyorlar. Hani diyoruz ya, köprüyü boyayıp babasına satıyor falan. Yok, o eşeği boyayıp babasına mı satıyordu o? Neydi o? Ya İtalya'da sahte antik tiyatro inşa etmişler. Ve 20 yıl boyunca turistleri dolandırmışlar efendim. Ve bu şahıs şu an 69 yaşında. 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış. Onu alacağını o antik tiyatroda orada hapsedeceğini. Vay. Ya kimin aklına gelir antik tiyatro inşa etmek? Sahte yani, yüzyıllardır burada falan diye. Var mesela benim oturduğum yerde de herhalde hani site yönetimi yapmış böyle yalandan. Orada küçük konserler veririz. Ufak bir antik tiyatro. Otellerde falan da vardır ya. Ama yani bu çok acayip bir şey ya. Ama bundan sonra da yani zaten eskidi artık yani. Antik tiyatro olmuş orada. İnsanları oraya yıllar önce burada burayı antik tiyatro diye insanları dolandırdılar falan diye bu sefer götürecekler o. Ben mesela merak ettim. Zaten zamanı geçince orası da antik tiyatro olacak. Ya çok ilginç ya vallahi. Yani 20 yıl olmuş. Değil mi? Antik olmuş artık orası. Yani. Aha. Şimdi dolandırıcılık diyoruz da bizde de mesela dolandırıcılıktan hüküm giyen adam yardım derneği kurdu, tekrar dolandırdı yani. Hani dünyada var örnekleri diyoruz ama. Evet sevgili dinleyenler, kendine sahte antik tiyatro yapmak da artık moda olabilir. Ama hiç yoktan bak, adamların dolandırıcıları böyle vizyonlu, kaliteli. Yani adam sahte tarihi eser yapmış falan. Hani antik tiyatro, yani bir amacı var. Ne bileyim, orada konser verilir falan. Yani gayet şey, vizyonlu bir dolandırıcı.

Bu arada turistlerden girişte 40 euroya kadar giriş ücreti alıyormuş. İyi de para indirmiştir yani. Abi bizim burada Kocaeli'nde de var antik tiyatro. Burayı da 2 yıl önce yaptılar, adını antik tiyatro koydular diyor. Ya onu şimdi yapınca o antik tiyatro olmuyor ki o ya. Ha tipini öyle yaparsın estetik açıdan. Ondan sonra değil mi? O eski yığma taşlarla falan yaparsın ama o antik... O antik dönemden falan kalması lazım ya.

konuşma aklında herkesin, biz bunu nasıl başka ülkeye kaptırdık diyor. Yarın herkes köyüne antik tiyatro yapsın. Bakın parayı bulmanın yolları. Sevgili, hani diyoruz ya millet paranın peşinde şu. Alın işte size bak fikir. Hem köyüne turist çekersin, ondan sonra paranı kazanırsın. Hem memleketine bir yatırım yapmış olursun. Nitelikli yani. Hiç yoktan vizyonsuz bir şey değil yani. Ülke köyüne hizmet ya. Vallahi kim ne diyebilir yani. Ben buraya antik tiyatro kurdum. Dedim ki 100 yıl önce bu. 100 bin yıl önce olsun. Rakamı da sen koy yani oraya. Biraz da kast yaparsın kendine, kast dersin işte bunlar da antik dönemde, antik Yunan'dan kalma oyuncular dersin orada. Vallahi hani var ya işte antik tiyatrolarda böyle eski eserler falan dersin işte, ben burada bir parti yapıyorum dersin.

0: Efendim Yeşim Hanım geldi, o da geldi. Günün konularına uzun uzun mesajları da geldi. Geldi. Diyor ki online alışveriş sitelerinde sepeti binlerce liralık ürünle doldurup ödeme ekranına gelince kargo ücretinin 200 TL olduğunu görüp sepeti tamamen terk etmek mi etmemek mi bazen en büyük kararsızlığım bu oluyor diyor. Mecbur diyor hepsini tekrar ekleyip alıyorum, bu nasıl iş bilmiyorum demiş. Bravo Yeşim. Hemen bakalım, buyursunlar efendim. Evet.
1: Abi bizim komşumuzun bir minibüsü var. O minibüsü alsam mı almasam mı kararsızım.
0: Oy canım benim.
2: Her gün günün konusunu merakla bekleyen 8 yaşındaki oğlumun mesajı. Durduramıyorum.
0: Çocuğu durduramıyoruz diyor. Günün konusuna katılıyor. Dersine bu kadar katılmıyor diyor. Anası... yazık bana, bakayım şöyle bir eniştemden bir şey almadım diyor. Ablamı çekip aldılar kapıdan diyor. Kızım büyüdüğü zaman çok iyi anlayacaksın. Şimdi bunu ne yazık ki anlamanı beklemiyorum diyor. Bir mesaj, merhaba kararsızım. Mevzusu bu hattan mı yapılıyor? İrfan'ın programındaki kararsız mı demiş. Bu hattan yapılıyor sevgili dinleyen. Buyursunlar efendim. Evet.
3: İrfan Kuşadası'ndan Murat Çerkeşli. En büyük kararsızlığım evde iş var. Gideyim mi gitmeyeyim bilemiyorum.
0: Evde nasıl bir iş bu? Ya evdeki işi söylersen gitmen gerektiğini söyleyebiliriz. Belki. Yayından bir gün sonra tatile gidemiyorum parasızlıktan kararsızım demiş dinleyicimiz. İyi bayramlar diyor. Kral ben de kararsızım. Yazıp yazıp şu yangın çıkaranlara çok büyük sövesim var İrfancığım diyor. Acaba bilerek mi çıkarıyorlar? Yani nedir, biz de gerçekten karar veremedik yıllardır maalesef efendim.
4: Abi akşamki buluşmaya, pardon, akşamki zeyta gitmemek için acaba amcam doğurdu mu desem, yoksa şapkamdan tavşan çıktı mı desem, yoksa hendekten deve atladı mı desem, kararsızım ya. Bir şekilde benim yutmam lazım ya.
0: Evet, konumuz kararsızım. Çok güzel mesajlarınız geliyor. İrfancığım niye ifşa ediyorsun böyle tezgahları? Benim de aklıma geldi bunu bizim köye yapmak. Antik tiyatro yapmak diyor. Şimdi herkes gidince mesela Bodrum Antik Tiyatrosu var girişte sağda biliyorsunuz. Tabii orası yani Türkiye genelinde antik tiyatrolar zarar görmesinler diye konser yapılmaları falan bir engellerdi, durduruldu. Şimdi herkes gidecek o antik tiyatrolara diyecek ulan burayı hangi müteahhit yaptı diye kararsız kalacağız. Diyor ki dinleyicimiz, salkım mı yazıyor orada? Bugün sağ yatarak mı uyusam, sola yatarak mı uyusam kararsızım mı demiş.
5: Alsam, arabamı alsam İrfan çok kararsızım ama en önemlisi param yok.
0: Ama ne az, arabamı alsam at arabası mı alsam diye kararsız. Onu duyamadık o. Yarım gelmiş o. Bir daha aç bakayım şöyle.
5: Evimi alsam, arabamı alsam İrfan çok kararsızım ama en önemlisi param yok.
0: Sen en güzeli çadır dik. En kolayı. Kurtulacağım çadır dik sen. Efendim reklam, reklamlardan sonra eğlenceye devam edeceğiz. 0549-204-0104 kararsızım deyin, yollayın efendim. Antik tiyatro mu kursam yoksa nasıl dolandırırsın? Reklamlar.
6: Bu yaz gittiğin her yerde her zaman seninle.

0: Pan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece'ye çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Radyo T.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Kaç dedik mi?
1: Radyo D'den canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Valla haberlere bakıyorum da hiç iç açıcı değil. Antalya Kumluca'da yangın, orman yangını haberi var. Kumluca'da bir eve ulaşmış. Hatta yangın çok fena, çok fena. İzliyorum şu an görüntüleri. 3 tane şehrimizde şu an yangın var sevgili dinleyenler. Ah ah ah, yani Rabbim yardımcımız olsun gerçekten. Çok ciddi durum. Hani bir eve kadar ulaşması. Yani bilemiyorum, bu her yaz bizim sınanmamız. Allah'ım, Rabbim yardım etsin. Umarım kolaylıkla söndürülür. Sebep olan da varsa cezalandırılır. Bilmiyorum, çok acayip. Tabii havalar da ısındı, çok sıcak gidiyor. Canlılar var, hayvanlar var efendim, ormanlardaki canlılar var. Ah ah ah. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Umarım hava kararmadan bir şey olur ama çok da az kaldı saatlere. Yani umarım insanlarımıza bir şey olmaz. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun efendim.

0: Radyo D'de birlikteliğimiz devam ediyor. Bırak bende. Konumuz kararsızım. Çok kararsız var, çok. Bir dinleyicimiz, yanlış otobüse bindim. Son durağa kadar gitmek zorunda kaldım. Ama çok hoşuma gitti. Bu yanlış otobüse binmek güzel bir şey mi değil mi kararsızım. Yeter ki sönme canımın içi. Hangi kara bulutlar. Ne güzel gezmişsin işte ama. Vallahi. Diyor ki çalıştığım şirket batmak üzere, şimdiden işten ayrılsam mı, batışını mı beklesem kararsızım diyor bak. Vallahi bugün çok işte işten ayrılsam mı, işte bu kardeşim gibi Tayfun mu göndermişti bunu? Tayfun göndermiş. Şirket batmak üzere, şimdiden işten ayrılsam mı, batışını mı izlesem mi? Kararsızım diyor. Çok çalışıyoruz artık da bir ayrıl artık Tayfun yani. Vallahi. Bak bir kızcağızımız da fazla çalışmanın getirdiği bıkkınlığı anlatmış efendim. Bir dinleyelim onu, ne diyor bak.
1: Biz neden bu kadar çok çalışıyoruz? Gerçekten birisi bana bunu açıklayabilir mi? Ben anlamıyorum.
0: Açıklayamaz.
1: Ya, 6 günü çalışıyorum. Ve benim bir hayatım yok, tamam mı? Benim gerçekten bir hayatım yok. Benim hayatım iş yerim. Sabah kalkıyorum, işe geliyorum. Akşam işten çıkıyorum, eve gidiyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Saçımı bile tarayacak enerjim olmadan iş yerine geliyorum. Bakın ben eskiden günde 3 kere kombin değiştirirdim. Saçlarımı her gün farklı şey yapardım. Gezerdim, tozardım. Arkadaşlar benim artık nasılsın sorusuna iyiyim diyecek bir cevap. İyiyim demeye bıraktım. Bakın cevap verecek takatim kalmadı.
0: Çok çalışıyoruz.
1: Yani yarım saat arkadaşlarımla oturmaya gidecek bir enerjim yok. Yani geri geliyor, su içmeye üşeniyorum. Eve gittiğim zaman istiyorum ki kimse bana Nisa demesin. Böyle hayat enerjim sökülmüş gibi. Bu nereye kadar böyle devam edeceğiz? Biz modern zamanın köleleriyiz. Biz
0: ne
1: kör
0: güzel
1: insanlar
0: söylüyor.
1: Adı altında köleleştirilen kişileriz.
0: Ya.
1: Biz neden bu kadar çok çalışıyoruz?
0: Biz neden bu kadar çok çalışıyoruz sevgili dinleyenler? Neden bu kadar çok çalışıyoruz? Ha?

0: Ya şimdi çalışıp bir şey üretiyorsan o çok kıymetli bir şey. Yani hani... Hani kişinin işiyle de alakalı bir şey. Yani boş duran böyle masa başı iş yapanlar bence daha çok yoruluyorlar. Hani bir şey üretmiyor çünkü. Hayata bir şey üretmiyor. Emek vererek bir şey üretmek her zaman daha böyle vücuda da iyi gelir. Ama böyle köz köz oturmak daha çok yorar. Vallahi billahi. Psikolojikmen yorulursun, böyle olursun.
1: İrfan abi, canım. Benim bugün doğum günüm ya, hediye kapılarım açık. Abi Bodrum'a gelsem, hediye olarak bir gün birlikte geçirebilir miyiz seninle, ama bütün bir gün yani?
0: Vallahi hediye olarak sahnemi sana armağan edebilirim. Sana Bodrum'u armağan edebilirim. Bir arar mısın bu kardeşimi? Evet. Ethem'cim, sana Bodrum'un anahtarını doğum günü hediyesi olarak veriyorum.
1: çok isterim abi, çok istiyorum abi.
0: Nice yılların olsun. Bir dakika, ben bir şey
1: abi
0: söyleyeceğim.
1: Abi, benim çok teşekkür ederim.
0: Canım
1: çok
0: benim. Güzel yaşların olsun efendim. Canım, kaç oldun? Ayıp, ayıp değil sana sorması. Hani bayanlara...
1: Ayıp. Abi, 30.
0: Kaç? 30 mu oldun?
1: 33 oldum abi.
0: 33. İyi.
1: Şey kıvamındayım. Şey kıvamında. Tam ne derler hani, adı dilim gelmiyor. Ne kıvamındayım derler?
0: Kulak memesi kıvamındasın. Sen artık eşiği atlamışsın artık, o kırılma noktasını. Atlamışsın sen artık. Artık bundan sonra kadayıfa bakar yani.
1: Evet hocam, çok mutlu oldum. Tam depoya geçtim. Nöbetim vardı bugün. Abi baktım radyo diye arıyor beni.
0: Ya.
1: Çok mutlu oldum abi. Teşekkür ederim.
0: Canımsın. Yani. Güzel yaşların olsun demek için aradım kardeşim.
1: Teşekkür ederim abim. Çok sağ ol. Çok sağ ol.
0: Bekleriz Bodrum'a gelirsen.
1: Gelirsen mutlaka senin yanına gelirim abi.
0: Tamam. Tamam
1: zaten
0: kardeşim.
1: Zaten o Bodrum'a senin için gelirim abim. Beni seviyorum.
0: Tabii, çoğu insan benim için geliyor. Haberin yok zaten. Evet. Görüşürüz. Bay bay.
1: Görüşürüz. Bye bye.
0: Önümüzdeki hafta sevgili dinleyenler, ben Bodrum'un Turizm Bakanı olarak buraya yeni kazandırılan, aslında İstanbul'da olan bir mekandan yayın yapacağız. İşletmesi sahibi de benim eski dostlarım, o mekanda çok uzun yıllar İstanbul'daki mekanlarında kapandı, bitti orası, yandı. Ondan sonra yıllarca sahne aldık. Çok doğru düzgün bir ekip, yıllarca gerçekten de çok kaliteli, hatta 20-30 yıl bir mekanı inşa ettiler. Onlar İstanbul'a geldi. Haftaya bir işbirliğimiz var. Onlarla yayın yapacağız. Sizi oraya da yollayacağım hediye. Bu arada Cenk Eren'in İzmir Çeşme'de mi, Alaçatı'da mı? Sahnesine biliyorsunuz Radyo D dinleyicilerini davet etmişti. İlkin Hanım gitmiş. Çok da güzel ağırlamış Cenk Eren onları. Videolar attı. Selam olsun.
2: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: İşim gereği köz köz oturuyorum ben. Vallahi yani iki tır mal indirsem eve gidince bu kadar yorulacağımı düşünmüyorum.
0: Değil mi?
2: Kafa yorulması beden yorulmasından daha kötüdür.
0: Çok fena.
2: Beden yoruldu mu en azından o istirahate geçtin mi dinleniyorsun. Kafa yoruldu mu öyle olmuyor.
0: O öyle olmuyor. Çok doğru söylüyorsunuz.
2: Bir de sürekli oturunca vücutta arızalar başlıyor.
0: Değil mi?
2: Yani hareketsizliğin verdiği bir şey var.
0: Ya.
2: Bir şeyler dönüyor. Anlatabildim mi yani?
0: Anladım.
2: Oturarak çalışmak çok faydalı bir şey değil yani.
0: Ben değil, değil. İşleyen demir pas tutmaz diye atalarımız boşuna söylememişler. Otur otur otur, bir fire veriyor. Yani vücut o atacağı enerjiyi hastalıkla, arızayla, sıkıntıyla atıyor. Ya hem ruhen, psikolojikmen. O yüzden mesela bak, bana radyo programı çok iyi geliyor. Burada bir şey üretmek, burada konuşmak, derdini anlatmak. Tabii anlatamadığımız şeyler de var içimize attığımız. Onlar yoruyor. Tahmin edersiniz. Efendim saat başı haberlerimiz var. Günün son gelişmelerine bir bakalım. Şu yangınlarla alakalı ben de bir bakayım neler var. 0549 204 0104. Kararsızım deyin, yollayın efendim.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler ele alındı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Muğla valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydi Kemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı 14 İHA'mızla 184 akıllı 776 yangın gözetleme kulemizde ve 28 bin orman kahramanımızla yeşil vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yapılan açıklamada test sürüşlerine başlanacağı bildirildi. Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkili olurken ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Japonya hükümeti 2025'te ülkedeki Japon vatandaşların sayısının önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyona gerilediğini açıkladı.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Başlar. 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Makina çalışıyor sevgili dinleyenler. Radyo D'de 3. saatimize geldik. Bodrum'dan, Seyyar stüdyomuzdan yayına. Nasıl gidiyor? Tatlı tatlı böyle sizinle yayınımızı yapıyoruz. Şimdi size 41. Abana Spor, Kültür, Sanat ve Deniz Şenliklerinden bahsedeceğim. Karadeniz'in en renkli yaz buluşmalarından biri başlıyor efendim. 41. Abana Spor, Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri 30 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında birbirinden güçlü şarkıcılarla sizi bekliyor. 30 Temmuz günü APO var, Ekin Uzunlar var. APO ya Apo abi, selam olsun. 31 Temmuz Nick Binler var, Rain Man var. 1 Ağustos'ta Mavi, Gri, Emircan İrek var. 4 gün boyunca müzik, eğlence ve festival coşkusu Abana'da yaşanacak. Bu büyük organizasyon Abana Belediyesi tarafından düzenleniyor. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: İrfan Aslanhan.
1: Efendim konumuz kararsızım. Bir dinleyicimiz bana yazmış. Kız çok kararsızım. Babam okumamı istiyor, ben okumayı istemiyorum yazmış. Bana demiş kız çok kararsızım. Tatlı iş. Bu arada program başında biri Datça'nın deniz suyu çok soğuk diye Cimer'e şikayet etmiş ya. Kurtuluş Bey de şunu göndermiş. Kurtuluş abi diyor ki Ankara'da bir adam modifiye suçsa kızların hepsini hapse atın. Hiçbiri orijinal değildi. Cimer'e şikayette bulunmuş efendim. Çok doğru yani. Az önce Derya demedi mi? Şuramda bir kırışık var, orayı doldurmak istiyorum diye. Evet. Nerede Derya?
2: Bu mu Derya? Efendim şimdi biz bunu yapınca stres mi atıyormuşuz? Rahatlıyormuşuz mu?
1: Rahatlıyorsun. Bütün kırışıklıklarını doldur Derya'cım. Evet.
2: Neymiş bu? Neymiş bu? Ay sinirim bozuldu. Yap daha bakayım. Dinleyince sinirim bozuldu.
1: Yap.
2: Düşünmeyi bırak. Hı. Anda kal,
1: kal.
2: Anda kal. İrfan Aslan Han'da kal. Andır İrfan Aslan Han'dır.
1: Dır dır dır.
2: İrfancığım biz Türk milleti olarak zaten az düşünüyoruz. Yani bir de düşünmeyi bırakıp anda kalırsak of.
1: Bak. Yokluğunun nafakası. Bak herkes botoks botoks botoks. Yani. Çabası alışamıyorum. Yok bunun aşaması mazi. Diyor ki Oya Altınçapa, emekli olduğumda Betül Mardin'in hayat hikayesini okurken benim daha yapacak çok şeyim var cümlesiyle ağlamamı kestim ve tekrar iş aradım. Müşteri temsilcisi olarak 41 yaşında 3 kişi alınacak diye işe girdim. 45 kişi arasında ve işi öğrenip portföyümü rüzgarıma aldım. 1,5 sene sonra altın kartuş dolum merkezi, sarf malzeme satışı işimi Kadıköy'de kurdum. Full dolum, insan ilişkileri doğru uygun çalışınca yorulmuyor insan diyor. Helal olsun. Kalbimi bırakıyorum Sayın Oya Altınçapa. Datça'nın suyu soğuk mu? Siz Datça'da oturduğunuz için... Datça bilmem ne market önünde otobüs durağı seni dinliyor diyor. Sesi kapasam mı açsam mı karar veremedim demiş. Canım benim.
3: Merhaba İrfan, ben Bahar.
4: Merhaba İrfan, ben Bahar'ın annesi Fatma.
1: Ha Fatma Hanım.
3: İrfan bugün ailecek arabadayız, Ankara'dayız, seni dinliyoruz. Deliyiz İrfan.
1: Bahar'cığım senin de hayatında bir Fatma var. Bende de Mira Fatma var. O Türkiye'de Fatma, Bulgaristan'da Mira diyorlar. Fatmalara selam olsun. Hayatımızdaki Fatmalara. Bakayım şöyle başka neler var. Isparta'ya mı taşınsam burada mı kalsam kararsızım diyor. 5 gün çalışıp yıllık izne çıkacağım. Acaba evde mi yatsam yoksa arkadaşımın yazlığa mı gitsem kararsızım demiş. Bakayım başka neler var. Hemen şöyle, Özkan'ım canım benim hoş gelmiş.
5: Benim doğum günüm muhtemelen Kasım'da, sen de İstanbul'da olacaksın.
1: Tüh.
5: Bana Bodrum burada... yerine birinci katı verir misin? Muhtemelen
1: şey... Birinci, sana bu İstanbul'da birinci katı hediye ederim bu doğum günü hediyesi. Valla.
5: Sahnine geleceğim. Birinci katta olursa sevinirim kardeşim.
1: Çok güzel, valla. Sana bir çıkma kat yapacağım oraya, bir çıkma balkonlu böyle. Onlar... Hediye edeceğim sana, bir kaçak kat vereceğim.
5: Kardeş bence kulak memesi kıvamında, yani senin memesi olacak hali yok.
1: Kulak memesi kıvamında.

0: sesleniyorum burada. Ben Ankara'dayım. Bende hiçbir şey yok. Ne botoksun, ne dolguydu, ne bilmem ne zıkkımı, sadece çok kararsızım. Sizin çizgilerim çok belli olmaya başladı. Bu yıl fazla hüzünlü geldi bana. Anlamıyorsun İrfan.
1: Evet. Yok, anlaşılıyor Derya. Çok anlaşılıyor. Ya benim de mesela kaz ayaklarım çıkıyor hafiften. Ondan sonra şöyle bir kaz ayaklarım. Bu kazın niye bu kadar ayakları zaten çıkıyor? Ondan sonra bunları böyle gülünce fark ediyorum. Bir de çok güldüğüm için ilerleyen zamanlarda çok çoğalacak, onu biliyorum. Ama şu an bir şey, ayağın ucunu gösterdi bana, tırnaklarını göster. Yavaş yavaş geliyor. Çünkü yaş alıyoruz. Ne oldu? Baba oldum. Kızım dünyaya geldi. Bir sürü ıvır zıvır. Yok, tadilat dolayısıyla dolandırıldım. Ondan sonra zalimlerle uğraşıyorum. Ama ne yapıyoruz? Oynamaya devam.

0: dünyaca ünlü. Kim? Al Pacino mu acaba? Bir televizyon programına katılıyor bu dünyaca ünlü oyuncu. Makyöz gelmiş, kırışıklıklarını böyle kapamaya makyajla. Demiş ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun demiş. Demiş yani canlı yayına çıkacaksınız, şu kırışıklıkları şöyle bir şey yapalım, bir yer kapatalım. Hayır demiş, ben onları yapmak için yıllarımı verdim. Ya.
1: Sarmaşık günlere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim.
0: Öptün mü?
1: Öptüm sevdim, halelleştim.
0: Özlem Özbey diyor ki
1: yanıyorum hele.
0: Hele.
1: Mahir oldum.
0: Diyor ki İrvan'cığım bağış yapmak istiyorum. Bir iyilik yapıp bağış yaparak mı günaha gireyim, yoksa iyilik yapmayarak bağış yapmayak yapmayarak mı günaha gireyim, kararsızım demiyor. Bizi bu hale soktular ya. Vallahi öyle. Allah kahretmesin bunları ya. O kadar içimde bir öfke var ki. Bu ahbap olayıyla ilgili. Kumarbaz Haluk Levent'le ilgili. Vallahi içimde böyle bir birikmiş bir şey var ya. Hepinizde de var değil mi bu?
1: Bakışta.
0: İrvan'cığım sarışın mı esmer mi kararsızım demiş.
1: Bir bakışta yaktın beni.
0: Diyor ki abi e-ticarete devam edeyim mi etmeyeyim mi kararsızım mı? Ya e'yi beceremiyorum ya da ticareti diyor bak.
1: Yaktın beni.
0: Yaktın. Ticaret sana göre değildi.
1: Yaktın beni.
0: Sen mesela l-ticaret, r-ticarete falanı yönelsen.
1: Hayır oldun.
0: Çoğu kişi e-ticareti beceremiyorsa o zaman da b-ticareti yapsın ya. Allah Allah. Herkes becerdiği ticareti yapsın yani.

0: Oyna Bodrum. Ben şimdi Bodrum'dan Kuşadası'na gideceğim. Kuşadası'nı oynatacağım bu gece. Sevgili dinleyenler, kardeşiniz biliyorsunuz, Eğlence Bakanı olarak milleti mutlu edip eğlendirmekle görevli bu memlekette. Benim de cezam bu yani. Gel gör. Her kadın 40 yaşından sonra yaptırmalı bence. Bende bir şey yok ama 7 yıl sonra birçok şey olacak gibi duruyor demiş.
1: Aşık oldum.
0: Akşama mantı yaptım. Yoğurdunu sarımsakla mı yoksa sarımsaklamasakta mı yesek kararsızım diyor. Efendim, reklamımıza doğru gidiyoruz. Ben de acaba reklamdan sonra dönsem mi dönmesem mi diye kararsızım efendim.

0: Zeki Baba oradan bir İstanbul Merkez Stüdyo'dan dönsen bile şarkıyı çalar mısın?
1: Ha. Derdine bıraktın beni. Derdine.
0: Efendim Zeki'ye teslim ediyorum yayını, sonra geliyorum Bodrum'a.
1: Yaktın beni.
0: Yaktın beni.

0: Sahip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

0: Radio Tata, makinata, sinemada.
1: Hey Tata, Radio Tata, makinata.
0: Ve Radyo D'den Seyyar stüdyomuzdan tekrardan selamlar sevgili dinleyenler. Ne olmuş, saatlerimiz 19.32. 2,5 saattir sizinle o akıllıca zeki mesajlarınızla yayındayım. Sağ olun, var olun efendim. 0549-204-0104'e bugün kararsızımla alakalı mesajlar yolladınız. Günün konularıyla alakalı mesajlar yolladınız. Efendim son yılların en büyük savunmasını öğrendik bugün. Kimden geldi o savunma? Kayseri'de polisten kaçan alkollü sürücüden geldi. Polisten kaçmadım. Polis beni kovalamış. Benim haberim yok. Bu abimizi unutmuyoruz, tarihe yazıyoruz. Bir de neyi unutmayacağız? Komşu terörü. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı konuşacağız detaylı. Dün Instagram'dan bununla alakalı bir mesajlar geldi. Komşularının zulmedeni mi dersiniz? Komşu yüzünden taşınmak zorunda kalan mı dersiniz? Hatırlıyorsunuz bu kış yaşadık. Bir babayla kızının komşusu tarafından darp edilmesi, küçücük kızının yanında babasının dövülmesi olayını, cinnet hallerini, neymiş o evi o aileye satmak istemişlerdi. Bir sürü de biz ıvır zıvır şey çıktı yani. Komşu terörü diye bir şey var. Dün mahallemizde istemiyoruz denilerek komşuları tarafından dövülen 30 imli kardeşimizi de annesi Emine Hanım'ı, kızı Elmas Yağmur'u da unutmuyoruz efendim. Onunla alakalı haberleri de bekliyorum ayrıca. Bakalım ne olacak sevgili dinleyenler. Merve Sevim diyor ki abicim senin söylediğin rastgele şarkısı vardı, Burakların şarkısı. Rica etsem onu atar mısın? Neslihan'la çok severdik ama kaydı ikimizden de silinmiş. Ben onu canlı yayın hemen çalayım. Onu siz bir kaydedin onu. Burada değil mi o şarkı? Dur. Rastgele yaşadık be.

Vallahi Mira'yla sahne yapmayı özledim ya. O en büyük sahneyi evde artık bebeğine yapıyor sevgili dinleyenler. Çünkü onun en büyük projesi Anelya. Artık...

Efendim rastgele herkese yavaştan gideceğiz. Ben de gitsem mi gitmesem mi kararsızım.

0: Efendim hafta içi her gün saat 17'de başlıyoruz radyo makinesini çalıştırmaya. Biliyorsunuz İlhan İrem'in ölüm yıl dönümüydü. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği en özel sanatçılardan birisiydi kendisi. Çok severdik. Özel tabii, onu bileni, anlayanı özeldir. Özel de bir kitlesi vardı. 2022 yılında aramızdan ayrıldı. Bir lafı var, diyor ki içinde utanmak kelimesi olmayan yeni bir lisan yarattılar. Oysa biz denizlerin, deniz yağmurların, yağmur aşkların, aşk insanların insan olduğu masumiyet çağından geliyoruz. Bu şarkısı Şalamar çok bilinmez, özeldir. Onunla veda edeceğiz İlhan İrem'e. Şalamar. Başka anlamlar katmıştı müziğe, simgelerle birlikte. Tamam.
1: Birlikte kainata bir imza atıyoruz, biliyorsunuz değil mi? Dönüştürücü bir imza. Işık ve sevgi. Sağ ol.
0: Ya. İlhan İrem. Radyonuzun sesini açın. Çocukluğumuz, bazılarımızın gençliği.

Ne güzel söylemiş değil mi? İçinde utanmak kelimesi olmayan yeni bir lisan yarattılar. Oysa biz denizlerin deniz, yağmurların yağmur, aşkların aşk, insanların insan olduğu masumiyet çağından geliyoruz.

Sevgili dinleyenler, ben yola çıkıyorum yavaştan. Size iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan. Oradan dostla sohbete her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Yarın 17'de bir kaza bela olmadan görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Çok sağ olun. Üstüne nurlar yağsın. Işıklarla. Şalamar, şalamar. Bugün İlhan İrem günü.

0: Yılmaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Çağlayan Zincirlikuyu, Altınşehir Firuzköy, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Bir gram altını bile kapınıza getiren...

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: Yoldeyden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Radyo D.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo D sahne, sahne, sahne. Radyo D.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne. Radyo D.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

gerçek. Müzik sahnede. Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

0: aquí, ¿eh?
1: ¡Bravo! ¡Marca!
2: Radio de Sahne. Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar. Sahne.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.